0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: "Andolsun biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik." Nur Suresi 34. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: "Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salat selam getiriniz. Zira sizin salatü selamlarınız bana sunulur." Ebu Davud, Salat 201, Vitir 26.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah rızasına en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua ediniz.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Kehf Suresi 8. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Tirmizi 1:20.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Müslim, Zikir 96.

Sen yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca,

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyordu. Peygamber Efendimiz, sizden biri her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz midir buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanabilir diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır ve ondan 1000 günah silinir buyurdu.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Nur Suresi 42. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış, üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari, Cenayiz 6.91, Müslim 1.153, Tirmizi, Cenayiz 64, Nesai, Cenayiz 25, İbn-i Mace, Cenayiz 57.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi. Kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin Rahmanı ve Rahimi olan Allah'ım, bana ancak sen merhamet edersin. Bana senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle. Hakim Deavat 1898.

0: mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem, Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer buyurdu. Müslim'in rivayeti şöyledir. Resul-i Ekrem, içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ile ölüye benzer buyurmuştur.

Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

0: Muhammed.
1: Allahümme Rabbe hâlihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il vesîlete vel fadîle ve d-derecete r-rafî'a ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'dte inneke lâ tuhliful mi'âd.
2: Ey Allah'ım! Bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerine yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Nur Suresi 45. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. Müslim 1.69, Tirmizi 1.82.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrına

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. O beni gizlice yad ederse ben de onu o şekilde anarım. Beni bir topluluk içinde zikrederse ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Size geceyi örtü, uykuyu rahatlık kılan, gündüzü çalışma zamanı yapan Allah'tır. Furkan Suresi 47. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünnet 6, Tirmizi İlim 15, İbn-i Mace Mukaddime 14.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

100 sene kitap okusan, 1000 tane kitap yazsan, bildiğinle amel etmedikçe Allah'ın rahmetini kazanamazsın. İmam Gazali.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Kasas Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bana bir defa salatü selam getirirse, bu sebeple Allah Teala da ona 10 misli merhamet eder. Müslim Salat 70, Ebu Davud Vitir 26, Tirmizi Vitir 21, Nesai Ezan 37.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Urve bin Amir radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine en güzeli hayra yormadır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman, Allah'ım, iyilikleri sadece sen verirsin, kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir diye dua etsin buyurdu. Ebu Davud, Tıp 24.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum. Hakim Deavat 1925.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bildiğini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Bakara Suresi 255. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kulun tevbesinden dolayı Allahü Teala'nın sevinci, sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır. Buhari Davat 4, Müslim Tevbe 1-7-8.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet eyle. Afiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da afiyet ver. Yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et. Bana verdiğin nimetleri bereketli kıl. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz hükmü sen veriyorsun. Sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın. İbn Hibban, Ed'iye 945.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. İsra gecesinde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şarap ve süt dolu iki kadeh getirildi. Resul-i Ekrem bunlara baktı ve sütü aldı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "Seni fıtrata yönelten Allah'a hamdolsun. Eğer şarabı almış olsaydın ümmetin azacaktı," dedi.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl. Son nefesime kadar beni sağlıklı eyle. Halim ve Kerim Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Tirmizi, Deavat 67.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyonida.com.tr

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de. Zümer Suresi 61. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse sabah ve akşam mescide, camiye giderse, her gidişinde Allahü Teala onun için cennette ziyafet hazırlar. Buhari Ezan 37, Müslim Mesacit 285.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, sura üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir. Bir de bakarsın onlar kalkmış bakıyorlar. Zümer Suresi 68. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse evinde güzelce temizlenir, sonra Allah'ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için Allah'ın evlerinden birine giderse, attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder. Diğer adımı da onu bir derece yükseltir. Müslim Mesacit 282.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

0: selam olsun. Tertemiz oldunuz. Haydi ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde. Müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın, çok yücesin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, karanlık gecelerde mescitlere yürüyerek giden kimselere kıyamet gününde tam bir nura kavuşacaklarını müjdeleyiniz. Ebu Davud Salat 50, Tirmizi Salat 166.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kılacağı namaz sizden birini yerinde tuttuğu, ailesine dönmesine engel olduğu sürece o kişi namazda sayılır. Buhari Ezan 36, Müslim Mesacit 275, Ebu Davud Salat 20.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Ölüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

0: hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dâreyn, Saadet-i Dâreyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi. Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
7: Reklamları dinlediniz.
2: Hayatın
8: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Ya Rabbi semavati vel ardın, ya Halik ve ya Halika küllü şeyin. Gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle. Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ateşi ve Hazreti Davud Aleyhisselam'a dağ ve demiri ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a cin ve insi, Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize şems ve kamer tezkır ettiğin gibi İslamiyeti ve Kur'an-ı Kerim'e bütün insanların akıllarını ve kalplerini musahhar kıl ya Rabbi.

Bugünkü sohbetimiz Allah'ın rızası nasıl kazanılır? Yani bugünkü sohbetimiz öyle, o şekilde inşallah. Yani halkı razı ettiysen, halkı razı edersen çok tehlike. Eğer o zaman sadece insanları razı etmek için çalışırsan hiçbir şeye muvaffak olamazsın. Ama Rabbimi razı edersen her şeye muvaffak olursun. Amelinizde rıza ilahi olmalı. Yapmış olduğumuz işlerde yalnız ve yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızası olmalı. Eğer o razı olursa, yani Rabbim razı olursa, bütün insanlara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için yapacağımız her şeyde, her türlü ibadetlerde, her türlü hal ve harekatımızda yalnız ve yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerekir değerli dinleyiciler. Şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretleri şöyle diyor ki, ey nefis, ey nefis derken herkeste nefis var. Çünkü esasında değerli dinleyiciler, yani bizim burada nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez ya. Üstad Hazretleri hep nefsinden başlamış. Hiç, yani karşıdaki insanları alarak onların kötülüklerini ve eksiklerini hiç söylememiş. Hep nefsinin eksiklerinden bahsetmiş. Diyor ki ey nefis. Ey nefis diyor. Ey insan demiyor. Ey Ahmet, ey Mehmet, ey Hasan Hüseyin demiyor. Ey nefis, eğer takva ve ameli salihle, takvayla Allah'tan korkarak, güzel amel işleyerek Allah'ı razı ettiysen, çok dikkat edin buraya. Ey nefis, eğer sen takva yolunu seçmişsen, Allah'tan hakiki manada korkuyorsan ve bir de güzel amel işliyorsan, öyle yani kalbin kanaat getiriyorsa, eğer seni yaradanı, yoktan var edeni razı etmişsen, insanların rızasını kazanmaya lüzum yok, tahsile lüzum yok, o sana kafidir. Amelinizde rıza-i ilahi olmalı, Allah'ın rızası olmalı yapacağımız işlerde. Yani her şeyde ama, otururken, yatarken, kalkarken, insanlarla teşvike mesai kurarken, yerken, içerken, insanlarla muhabbet ederken, yalnız ve yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerekir. Takva yolunu seçmek gerekir. Takva yolunu seçtiysen, ey nefis diyor, ey Ahmet, ey Mehmet demiyor. Bak dikkat edin. Nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez ya. Üstad Hazretleri, Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu şekilde diyor ki, ey nefis, eğer takva, yani Allah korkusunu tercih etmişsen, Allah'tan korkuyorsan, ibadet yaparken, yani Allah'ı görüyor gibi yapıyorsan, güzel ameller işlemişsen, Yaradan'ı razı ettiysen hiç korkma. İnsanların rızasını tahsil zor. İnsanları bir cihetten razı edersin, %99 her şeylerini yaparsın. Yani o %99 insanlara hizmet edersin, hürmet edersin. Bir cihette sana, bir cihette nefsine ağır gelen bir herhangi bir şey oldu. Farkına varmadan bile o %99 iyiliğini unutur. Hep onu nazara alır, sana karşı cephe alır. Demek ki ey nefis, eğer takva ve yani Allah korkusunu ve güzel amelle Yaradan'ı razı ettiysen korkma. İnsanların rızasını tahsile lüzum yok. Yeter ki sen Allah'ı razı et. Amelinizde rıza-i ilahi olmalı. Eğer o razı olursa, Rabbim bizden razı olursa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse Allah ve hikmeti iktiza ederse onları da kabul eder, onları da kabul ettirir, onları da razı eder. Demek ki burada esas gaye, esas maksat Rabbimi razı etmektir. Eğer halk da, yani insanlar da Allah'ın hesabına
rıza ve muhabbet gösterirlerse amenna ve saddakna. İnsanlar sana veyahut da bizler, insanlar birbirine Allah'ın hesabına, Allah namına birbirine karşı iyilik yaparlarsa, rıza gösterirlerse, muhabbet gösterirlerse iyi, çok güzel. O da Allah'ın rızası hükmüne geçiyor. Şayet onlarınki dünya hesabına olursa, insanların muhabbeti, insanların samimiyeti, insanların arkadaşlığı, insanların dostluğu dünya hesabına olursa hiçbir kıymeti yok. Hiçbir kıymet harbiyesi yok. Yani menfaatle yapılan dostluk, menfaatle yapılan arkadaşlık, menfaatle yapılan yoldaşlık bir noktada biter. Menfaat bitti, arkadaşlık bitti. Menfaat bitti, dostluk bitti. Menfaat bitti, her şey biter. Demek ki burada esas mesele Rabbimi razı etmek. Halıkımızı yoktan var eden Allah'ı razı edildiyse insanların rızasını tahsile lüzum yok. Allah'ın rızası kafidir. Allah'ın rızası yeter. İşte değerli dinleyiciler, burada şunu şöyle düşünelim. Çünkü onlar da senin gibi aciz. Mesela sen onları razı etmeye çalışıyorsun ya, insanlar benden razı olsun, şu olsun, işte şöyle olsun, böyle olsun dersen, ya onlar da senin gibi aciz, onlar da senin gibi her şeye ihtiyacı var. Bu sefer Allah'ı unutur, yani Cenab-ı Hakk'ın rızasını unutur, insanların rızasını kazanmaya çalışır isek, ha insanlar bizden razı olsun dersek ki, bu şirki hafi olur ki, gizli bir şirk. Tahsili mümkün değildir. Yani kesinlikle onu razı edemezsiniz. Bunu biz şeylerde çok görüyoruz değerli dinleyiciler. Yani bazen oluyor ki bazı insanlara gerçekten az önce 100 tane 100 iyilikten 99 iyilik yap. Ya bir de sehven veyahut da hata unutarak ona karşı bir hatanız oldu. Ne oldu bu sefer? %99 iyilik unutuldu, rafa kaldırıldı. Hep onun üzerine her nefis ne yapar? Nefis şeytan gibi insanlar o hata üzerine bina eder ve onu büyütür. Zerreyken küre gibi, karıncayken büyük bir deve şey gibi, böyle ejderha gibi o hatayı büyüterek hata neticesinde bütün iyilikler unutulur. Yani şunu demek istiyorum değerli dinleyiciler, bu da şirki hafi olduğu gibi tahsili çok mümkün değil. Allah razı ettikten sonra o kadar kolay ki ya. Rabbimi razı et yeter ki ya, ben bu Allah rızası için yaptığınız mı, zaten karşıdaki insan onu anlar, idrak eder, ruhu ve kalbi tasdik eder. Nefsi isyan etse de kalbi tasdik eder. Nefsi böyle ne bileyim fevran etse de ruhu tasdik eder. Demek ki biz yolumuzu takip ederken manevi mertebelerde, manevi yollarda, caddelerde giderken Allah'ın rızasını tahsil edeceğiz. Mesela bir maslahat için sultana müracaat eden bir insan düşünün, bir padişaha müracaat etti veyahut da bir cumhurbaşkanına, bir devlet başkanına müracaat gitti. Ona müracaat etti. Şöyle kabul edin aden, sultanı eğer razı etmişse o işi görülür. Etmemişse, o devlet başkanını veyahut da padişahı razı etmemişse iltimasıyla çok zahmet olur. Yine araya ondan sonra mesela bir padişah veyahut da bir devlet başkanını razı ederse, dikkat edin, ona her türlü her şey imkan tanınır. Doğru mu? Doğru. Hatta onu özel uçağına gönderir, sarayına çağırır, huzuruna çağırır, her türlü der ki oradaki neferlerine, yardımcılarına veyahut da oradaki hizmetçilerine der ki buna her türlü iyiliği yapın. Ne istiyorsa, yani her şeyi gerektiği şekilde muamele edin. O da ne yapar? Rahat eder. Çünkü
sultanı, devlet başkanını ve cumhurbaşkanını razı etti. Ama halk razı olmadı. Misal, ama o sultan ne yapar, o devlet başkanı veyahut da padişah veyahut da işte aklınıza ne geliyorsa der ki, çıkar, ben bundan razıyım, siz de razı olacaksınız der, onları ikna eder. Onlar razı eder. Eğer o padişahı, o devlet başkanını razı etmemişse halkın, yani insanların ihtimasıyla çok zahmet olur. Yine o sultanın izni lazım. İzni de rızasına dahi. Eğer o sultan razı olmamışsa insanlar ne kadar razı olursa olsun hiçbir ehemmiyeti yok. İşte değerli dinleyiciler, burada bize bir şey var, mesaj var. Önce biz Rabbimizi razı edersek, Rabbim herkesi razı eder. Şu düstur o kadar güzel bir düstur ki esasını da ezberlememiz gerekiyor. Birinci düsturumuz, hepimizin, bütün Müslümanların ve insanların tek birinci düsturu, amellerimizde yalnız ve yalnız, yapmış olduğumuz işlerde yalnız ve yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapacağız. Esas maksat bu. Sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'ın rızasını ne yapacağız? Esas maksat yapacağız. Yani amelinizde rıza ilahi olmalı. Eğer o razı olursa, Allah bizim yapmış olduğumuz amellerden ve işlerden razı olursa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Bütün halk, insanlık reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra Allah bizlerin yapmış olduğu amellerden razı olur ve kabul ederse, isterse ve hikmet iktiza ederse onları da kabul ettirir, onları da razı eder. Öyleyse düsturumuz ne? Rabbimin rızası, Rabbimi razı etmek. İşte burada Üstad Hazretleri diyor ki, ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'aniye'de arkadaşlarım. Yani netice bu dünyada nasıl insanlar birbiriyle irtibat kuruyorsa, insanlar birbiriyle selamlaşıyorsa, mektuplaşıyorsa, telefonla, mesela telefonla rehberden binlerce isim var, binlerce telefon, mesela telefon numaraları var. Bunların insan nasıl böyle dünyada irtibat kuruyorsa, esasında bizim kardeşliğimiz ahirette de devam edecek. Yani Kur'an hizmetinde yaptığımız müddetçe hizmet-i Kur'aniye'de bu sefer arkadaş oluyoruz ve ahirette de kardeş oluyoruz. İşte ahiretteki kardeşlerimiz ve hizmet-i Kur'aniye'deki arkadaşlarım, bilirsiniz ve biliniz. Bilelim, bilirsiniz, bilirsiniz, biliyorsunuz ve biliniz. Bildiğiniz halde tekrar da hatırlatıyorum diyor. Bu dünyada hususen uhrevi hizmetlerde, yani ahirete ait hizmetler nedir? Mesela şöyle kavuyor, namaz kılıyoruz niçin? Allah için. Oruç tutuyoruz Allah için. Hacca gidiyoruz Allah için. Umreye gidiyoruz Allah için. İnsanlarla irtibat kuruyoruz Allah için. Yani hep bu nedir? Ahirete ait hizmetler. Namazın bir kıldığımızda bu dünyada tabi amenle ve seddekle gözümüzle göremiyoruz ama manevi cihette çok faydaları var. Onun için diyoruz ki uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas, en mühim bir esas kabul etmek istiyorsanız, en büyük bir kuvvet elde etmek istiyorsanız, ahiret, yani uhrevi hizmetlerde en makbul bir şefaatçi, yani şefaatçilerin en makbulu ve dayanacağımız en noktayı istinat, metin, en sağlam bir noktayı istinat, dayanılacak bir nokta nedir? En kısa tarik-i hakikat, hakka giden bir yol. İnsan mesela uzun yolları bir kısaltmak ister ya, işte Cenab-ı Hak en kısa tarik-i hakikat, hakka giden bir yol. En makbul bir duayı manevi bir dua. En kerametli bir vesile-i makasıt, maksatlarımıza ulaşabilmemiz için en kerametli bir maksat nedir?
en yüksek bir haslet, hususiyet, en safi bir ubudiyet nedir? İhlastır. Samimiyettir. Allah'ın rızasıdır. Allah'ın rızası. İhlas, samim olmak. Yani içi dışı bir olmak. Derler ya, bunun dili ne söylüyorsa kalbi de onu tasdik ediyor. Bu da iman işte. İkrarı bir lisan, tasdiki bil cenan. Madem değerli dinleyiciler, az önce yukarıda bahsettik ya, diyoruz ki en mühim bir esas, en mühim bir esas, yani esaslı bir şekilde hareket etmek istiyorsak, en büyük kuvvete sahip olmak istiyorsak, en makbul bir şefaatçi, kabul olunan bir şefaatçi arıyorsak ve dayanacağımız en sağlam bir noktaya istinat, hakka gidecek bir yol, hakiki bir yol, dua-i manevi, manevi bir dua, en kerametli bir vesile, yani maksatlarımıza bir bakıyorsun ki Allah Allah, maksatlarımız hep yerine gelmiş. Yani kerametli bir vesile-i makasıt, maksatlar hep yerine gelmiş, istediklerimiz, arzu ettiklerimiz, her şey Cenab-ı Hak yerine getirmiş. İşte en yüksek bir haslet, en safi, tertemiz bir ibadet, tertemiz bir ubudiyet, Allah'a karşı yapılan ibadet nedir? İhlastır. Şimdi ihlastır dersek, bu Arapçada biliyorsun ha hı var harflerde. Sadece ha ile olursa ihlas oluyor. İhlas. Ama biz buna ikinci harfle hı ile başlıyoruz. Yani ihlastır. Samimiyettir. Samimiyet, samim olmak. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak istiyorsak samim olacağız. İçimiz, dışımız, her şeyimiz tertemiz, pırıl pırıl olacak. Madem değerli dinleyiciler, ihlasta, samimiyette, Allah'ın rızasında, yukarıda bahsettiğimiz gibi çok nurlar var. Çok nurlar var değil mi? Çok kuvvetler var. Öyleyse, yani bu kuvvet, bu ihlas, bu samimiyet, en makbul şefaatçi, en metin bir nokta-i sınat, en kısa bir tarih hakikat, bu müthiş zamanda, öyle bir zaman ki dehşetli düşmanlar karşısında, şu an o kadar dışarı çıktığımızda bid'atlar, dalaletler, şiddetli tazikat karşısında, savletli bid'alar, yani öyle ki yani Allah'ın rızasını hiç akla ve hayale getirmeyen hal ve hareketler, her şey bu kadar dalaletler içinde, günahlar içinde, bizler gayet azız değerli dinleyiciler. Yani bu ihlas ve samimiyeti isteyen, samimi bir şekilde çalışan, Rabbimin rızasını ön plana çıkarmaya çalışan insanlar gerçekten az. Herkes bu anlattığımız şekilde düşünemiyor. Ama dua edelim düşünsünler. İşte bu müthiş zamanda Allah'ın emirlerinin ayaklar altına alındığı bir zamanda, dehşetli düşmanlar, nefis, şeytan gibi insanlar, mesela şahıs olarak bunlar, ama devlet olarak yine elbette ki insanların düşmanı vardır, devletlerin düşmanı var. Biz burada fert olarak, bizim düşmanımız nedir? En büyük düşmanımız nefsimizdir. Şeytandır, şeytan gibi insanlardır, dessaslardır, ayyaşlardır, aldatıcılardır. İnsanları ne yapıyordu? Mesela 7. sözde hep sohbet ediyorduk ya. Asker savaş esnasında yaralı, yaralanmış sağından solundan. Arkasında aslan, önünde daracı ve bir yolculuğu var. Bir iyiliği emreden, iyiliği herkese iyilik yapmak isteyen bir tanesi çıkıyor, diyor ki ey asker. O asker neydi? Biz idik. Yani o harp meydanı neydi? Dünya. Harp meydanına çarpışan asker biziz. Sen, ben, hepimiz fark etmez. Arkamızdaki aslan ecel bizi kovalıyor. Önümüzdeki daracı kabir, oraya gireceğiz. Önümüzde bir yolculuğumuz var. Ruhlar aleminden, anne karından, çocukluktan, ergenlikten, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabir sırat böyle derken, haşir haşirden, mizandan ta Rabbimin huzuruna kadar bir yolculuğumuz var.
Madem bu müthiş zamanda, öyle bir zaman ki müthiş, her tarafta bid'atlar, dalaletler, günahlar, her şey aklımıza ne geliyorsa. Doğru değil mi? Yapanlar daha çok. Bunlara karşı gelenler az. Yani sizler, bizler takva ehli, Rabbimin rızasını kazanmaya çalışanlar az ama günah işleyenler çok. Şöyle kabul edin. Camiye gidelim bakayım. Mesela ezan okundu, öyle ezan okundu. Camiye gittik, herhangi bir camiye. Kaç kişi var? Azız işte. Bir saf veyahut iki saf veyahut da beş, dört, beş kişi. Yani Ulu Cami'ye gitsek bile veyahut Emir Sultan'a gittiğimizde bile, yani istediğimiz o cemaati göremiyoruz. Allah korusun, bir sinema veyahut da herhangi bir şekilde bir eğlence. Bir tek, isim vermiyorum, bir tek sanatçı kılığında bir insan, sanatla ilgisi alakası yok, nefse hitap ediyor, şehvi duygulara hitap eden bir insan, insan değil yani, şöyle bir tanesi, biri çıkıyor bir meydana. Değerli dinleyiciler, binlerce, yani on binler, bir bakıyorsun meydanları dolduruyor. Yani meydanlar acayip hınca hınç dolmuş ama ne yutuyor, nefse hitap ediyor, şehvi duyguları ön plana çıkarıyor. Böyle bir durum. Bak dikkat et, bizler gayet hazız Müslüman olarak. Yani Rabbimin rızasını kazanmaya çalışan Müslümanlar çok az. Ne yapacağız? İşte bunları elimizden geldiği kadar, değerli dinleyiciler, çoğaltmaya çalışacağız. Ve şiddetli tazikat, yani o kadar bizi Allah'ın rızası haricine, Cenab-ı Hakk'ın rızası hali, nefsin arzu ve isteklerini o kadar çağıran sebepler var ki, müthiş bir zaman, dehşetli düşmanlar, şiddetli tazikat, bid'atlar, dalaletler, Allah'ın hoşuna gitmeyen, Rabbimin rıza, yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hoşuna gitmeyen, Müslümanların, inananların, sizlerin hoşumuza gitmeyen şeyler içinde ve dalaletler içerisindeyiz. Ve bunlar karşısında dehşet içindeyiz. Karşımızda müthiş bir yangın var diyor Üstad Hazretler. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. Bak içimizde evlatlarımız da yanıyor. Televizyonlar karşısında, telefonlar karşısında ne kadar yani sahip çıkabiliyoruz? Ne kadar müdahale edebiliyoruz? Etsek ne olacak ki? Yani bir baba işe gidiyor. Evlatlar yine ellerinde telefon, televizyon. Allah korusun. Yani Allah'a emanet değerli dinleyiciler. Allah'a emanet. Tabi Rabbime emanetse korkmayın. İnşallah evlatlarımızı Cenab-ı Hak, bizleri, sizleri, hepimizi, evlatlarımızı bu dehşetli, müthiş zamandan bizleri muhafaza eder. Şimdi karşımızda müthiş bir yangın, dinsizlik. Yani imana karşı, din ve dinimize karşı o kadar bir dehşetli bir yangın var ki, işlerinde bizler de yanıyoruz, evlatlarımız yanıyor, imanımız tutuşmuş yanıyor. İşte o yangını söndürmeye, bak o yangını söndürmeye koşmamız gerekiyor. Yani ufak tefek aramızdaki meseleler, onlar hiç hükmünde ya, hiç hükmünde, hiç olabilir ya, benim bana şunu dedin, bana şunu dedin, bana böyle yaptı, onlar olsun, olabilir ama İmanımız tutuşmuş yanıyor, karşımızda müthiş bir yangın var, alevleri göklere yükselmiş, içinde evlatlarımız yanıyor, bizler yanıyoruz, imanımız tutuşmuş yanıyor. Biz de ufak tefek meselelerle, ha şöyle oldu, böyle oldu, sen şusun, ben busun falan filan, böyle lüzumsuz meselelerle uğraşıyoruz. Öyleyse bizler buna rağmen gayet aziz değerli dinleyiciler, az önce misal verdim, camilerimiz bomboş, medreseler, ondan sonra Kur'an kursu, ama elhamdülillah, ya ben size karamsar olsun dedim, şu anda o kadar hafızlar yetişiyor ki, o kadar talebeler, yetişen talebeler var ki, bin, bazen bir talebe bin kişiye bedeldir. Yani öyle yetişen talebeler var. Mesela şöyle kabul edin, iki kişi yan yana alt alta topla, bir, bir, iki yapar. Ama yan yana koyarsak 11 yapar. Üç kişi ihlas ve samimiyet ortamında, bak iyi dikkat edin, Allah'ın rızasını gerçek manada düşünen üç insan bir araya gelse, yan yana gelse 111 yapar.
4 kişi aynı şekilde yan yana gelse 1111 kişi yapar. Demek ki bizim manen az değiliz. Yetişmemiz gerekiyor. Karşımızdaki o dinsizliği ateşini söndürmemiz gerekiyor. Söndürmek için de yetişmemiz gerekiyor. Evlatlarımızın yetişmesi gerekiyor. Telefon başında değil, televizyon başında yetişerek değil. Yani Kur'an-ı Kerim'i tahsil ederek, hükmüne inkiyat ederek, boyun eğerek. Eskiden mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri 8 yaşında gitmiş, 8 yaşında ilim tahsil etmiş, her şeyi ezberlemiş. Biz daha hala 8 yaşında evlatlarımıza namaz kılın diyemiyoruz, korkuyoruz. Veyahut da şefkat gösteriyoruz. Güya daha çocuk değil esasında, çocuk değil. Yavaş yavaş alıştıracağız. Yavaş yavaş alıştıracaksınız. Neymiş üzerine fazla? Ya üzerine fazla gitmek değil. Müslümanın bak evladım, Müslümansın. Elhamdülillah Müslümanız. Rabbim bizi yaratmış, yoktan var etmiş. Bak namaz emir var. 7 yaşından itibaren namaza başlayacaksın. Namaz seni ne yapar? Hem dünyada hem ahirette seni, dünyada da rahat ettirir, ahirette de rahat ettirir. Onu sevdirerek ne yapacağız? Namaz kılmasını gayret edeceğiz, teşvik edeceğiz. Ama biz ne yapıyoruz? Uyusun da büyüsün. Ya bir şey olmaz, daha çocuk ya. Bak size şunu söyleyeyim. Çocuk diyoruz ya, 12 yaşına geldikten sonra 10 ile 12 yaş arasında hiç sözünüzü geçiremezsiniz. Ey anneler, babalar. Kesinlikle ne derseniz deyin, söz geçiremezsiniz. Yapmaz. Onun için küçükken, yani derler ya, ağaç küçük yaşken eğilir. Ne verdiyseniz küçük yaşta verilir. Anneler, özellikle anne. Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, benim en büyük üstadım, en büyük hocam, en büyük benim muallimim, beni yetiştiren annemdir diyor. Anneler, bu vazife en çok sizlere düşüyor. Ha babalara düşmüyor mu? Elbette düşüyor. Babalar çok az evlatlarla karşı, bir sabah gidiyor, akşam eve geliyor, yemek yiyor, namaz kılıyor, hemen yorulmuşsa küt yatıyor. Ama anneler her an, her saat, her dakika evlatlarla birlikte yaşıyor. Onlara ne yapacaklar? İşte bu şiddetli tazrikat karşısında, bu kadar dalaletler içerisinde o çocuklarına, evlatlarına sahip çıkacaklar. Burada büyük ve umumi ve kutsi bir vazife var. İman vazifesi. İmanımızı kurtarmak. Çünkü karşımızda müthiş bir yangın, dinsizlik yangını var. Evlatlarımız yanıyor, imanımız tutuşmuş yanıyor. Bizler büyük olmamıza rağmen bizler de günahlar içinde eriyip gidiyoruz. Öyleyse işte Cenab-ı Hak, bu aziz kendimizi çok görmüyoruz ya, işte bu çok az olan Müslümanlara, bizlere, sizlere, hepimize Cenab-ı Hak kutsi bir vazife vermiş. İman vazifesi, anlatmak, yaşamak, yaşatmak. Yani aziz ama fakiriz, yani Allah'a karşı fakrimizi, kuvvetsiziz, aciziz ama Cenab-ı Hakk'a inandığımız için güçlüyüz. Cenab-ı Hakk'ın dayandığımız için yani ganiyiz, zenginiz, her şeyi veren O. Bütün mülk O'nundur, lehül mülk, mülk umumen O'nundur. Biz O'nun mülküyüz, hem memlüküyüz, kölesiyiz, hem mülkünde çalışıyoruz. Kuvvetsiz olduğumuz halde, bu kadar az olduğumuz halde ama Cenab-ı Hak ne yapmış? Bizlere, sizlere, şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimize gayet ağır ve büyük, umumi ve kutsi bir vazife. Ne? İman vazifesi, Kur'an hizmeti. Gayet ağır ve büyük. Ama bunlar öyle basit bir mesele değil. Küçükken evlatlarımıza bu Kur'an hizmetini, iman hizmetini yerleştirmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak bizim omuzumuza Allah tarafından, İhsan-ı İlahi tarafından konulmuş, Ahmet Mehmet tarafından değil değerli dinleyiciler, Rabbim tarafından bu vazife verilmiş. Yani bir kul vermemiş, bir Ahmet Mehmet, Ayşe Fatma vermemiş. Bu Kur'an hizmeti, iman hizmeti bize İhsan-ı İlahi tarafından verilmiş. Rabbim vermiş. Az olabiliriz, olsun. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir tek birdi değil mi? Bir İslamiyet, Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tekken, bak şimdi elhamdülillah kıyamete kadar da
bütün Müslümanlar öyle Cenab-ı Hak hakiki manada Müslüman eylesin bizi. Yani böyle ben Müslümanım deyip de İslamiyet'i yaşamayarak Müslüman, tamam o iman şey olabilir, kalbinde Allah'a karşı iman olabilir ama eğer İslamiyet'i yaşamıyorsa çok tehlike. İşte bu kadar dalaletler içerisinde bizler gayet azız, zayıfız, fakiriz, kuvvetsiz olduğumuz halde Cenab-ı Hak bize ağır ve büyük, herkesi kapsayan ve insanlığı kapsayan, hatta cinleri, insanları kapsayan kutsi bir vazife, iman vazifesi ve Kur'an hizmeti omuzumuz Cenab-ı Hak ihsan etmiş, ihsan-ı ilahi tarafından konulmuştur. Öyleyse bizler ne yapacağız değerli dinleyiciler biliyor musunuz? Herkesten ziyade aziz, yani Allah'a karşı fakiriz, güçsüzüz, aciziz ama Allah'ın kulu, ona dayandığımız için kuvvetliyiz. İşte herkesten ziyade, herkesten fazla, bütün kuvvetimizle, ne kadar maddi manevi, böyle manevi kuvvet, ne aklımıza ne geliyorsa bütün kuvvetimizle, her şeyimizle ne yapacağız? İhlası, samimiyeti, Allah'ın rızasını kazanmaya mecburuz. Mecburuz. Cenab-ı Hak diyor ki mecbursunuz. Benim rızamı kazanacaksınız. Kazandıracaksınız. İman hizmetini, Kur'an hizmetini yapacaksınız. Yapmakla mükellefsiniz. Bunu Rabbim diyor. Ben o vazifeyi size verdim. İman hizmetini, Kur'an hizmetini size verdim. Bak beni inkar edenler var. Görmediğim bir şeye inanmam diyenler var. Ne diyeceğiz? Şimdi elektrik direklerini görüyorsunuz. Kablolar, şu anda mesela bizim cihazlar var, radyonun kablolar var. Ama ceryanlar var. Kablonun için kablo var. Gözümüzde görüyoruz ama içindeki ceryanı görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Yani bir şeyi görmüyoruz diye inkar edemeyiz. Edemeyiz. Mesela insanlarda ruh var, görebiliyor musunuz? Can, hayat, şuur, zeka. Bunlar mesela şefkat, merhamet. Bunlar gözükmüyor ama var. İşte görmüyoruz diye bir şey inkar edemeyiz. Öyleyse yani iman hizmeti, Kur'an hizmeti sizlere, bizlere, Müslümana. Ben Müslümanım diyen herkese Cenab-ı Hak o vazifeyi vermiş. Bütün kuvvetimizle ne yapacak? O vazifeyi yapmaya çalışacağız. Yapmakla mükellefiz. Mecburuz. Yani Allah'ın rızasını kazanma, kendimizde yerleştirmek için gayet derecede ihtiyacımız var. İhtiyacımız var. Allah'ın rızasını kazanmaya mecburuz. Mükellefiz. İhtiyacımız var. Çünkü Allah öyle istiyor. Kutsi bir vazife imaniye ve hizmeti Kur'aniye, Kur'an hizmeti, iman hizmeti. Ya durup dururken ya Kur'an-ı Kerim tamam, eve aldık, para verdik, evden kitapçıdan gittik, Kur'an aldık, eve astık, bazen de okuduk. Olmuyor işte, öyle olmayacak. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini önce biz onu okuyacağız, anlayacağız, anlatacağız, boyun eğeceğiz, hükümlerini yaşayacağız. Yani Cenab-ı Hak bize Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam vasıtasıyla göndermiş ise elbette ki okuyacağız, hafız da olacağız ama en mühim meselede hükmüne inkiyat edeceğiz, boyun eğeceğiz, yaşayacağız, yaşatacağız. Bu işte ihlastır, samimiyettir. Yaşamazsak ne olur? Samimiyetsiz oluruz. İhlassız oluruz. İhlassız oluruz. Onun için yani Allah'ın vermiş olduğu bu vazifeyi Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma hepimiz yapacağız. Allah öyle bir vazife vermiş. İnsanlar vermemiş. Rabbim diyor ki benim rızamı kazanacaksınız. Mecbursunuz. Mükellefsiniz. İhtiyacınız var. Eğer bunları yapmazsanız, kazanmazsanız ne olur biliyor musunuz? Şimdiye kadar kazandığımız sevaplarımız kısmen zayi olur. Devam etmez. Boşlukta kalırız. Ne yapacağımızı şaşırırız. Hem şiddetli de mesul oluruz. Yani şiddetle mesul oluruz. Hatta ayet-i kerime var. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَةِ ثَمَنًا قَلِيلًا.
Benim ayetlerimi az bir dünya menfaati karşısında satmayınız. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ وَلَا تَشْتَرُوا satmayınız. بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا az bir para karşılığında benim ayetlerimi satmayınız diyor. Ya burada şiddetli bir tehdit şey var, nehy-i ilahi var. Cenab-ı Hak nehyediyor. Ne yapıyoruz? Kur'an-ı Kerim'i ondan sonra gidiyoruz. Şurada burada okuyoruz. Veyahut da karşısına paralar alınıyor. Mezarlıklarda şurada. Ya Kur'an-ı Kerim mezarlıklarda para karşılığında okunmak için inmemiş ki. Yaşamak ve yaşatmak için inilmiştir. Onlar nedir? Manasızdır. Zararlıdır. Hiçbir manası yok. Ama manası olmama bile zararlı. Kederli. Ne yapar insanı? Kötülüğe sevk eder. Yani Rabbimin rızasını, Allah'ın rızasını unutturur. Öyleyse değerli dinleyiciler, elimizden geldiği kadar kısacası Allah'ın rızasını kazanmak için iman hizmetini, Allah'a iman ve Kur'an hizmetini elimizden geldiği kadar ihlaslı bir şekilde yapmamız, yapmakla mükellefiz, mecburuz ve muhtaçız. Şimdi şöyle diye düşünün değerli dinleyiciler. Bu kadar samimi bir ihlası, Allah rızası için yola çıkan kardeşlerimizi, Allah rızası için iman hizmetini yapan kardeşlerimizi, Kur'an hizmeti yapan kardeşlerimizi, işte bazen böyle ne bileyim sakil, ondan sonra riyakarane, bazı süfli hislere, cüz'i menfaatlere, cüzli menfaatlerin hatır, kötü böyle küçük menfaatlerin hatırı için hısya nefsimize tabi olarak, nefsimizi ön plana çıkararak cüzi menfaatler karşısında kardeşlerimizin hukukuna tecavüz edersek, hizmeti Kur'aniye'ye hürmetsiz etmiş oluruz. Kur'an hizmetine hürmetsiz etmiş oluruz. Yani Kur'an iman hizmetine, kutsiyetine de hürmetsizlik etmiş oluruz. Saygısızlık etmiş oluruz. İşte burada diyoruz ki ey kardeşlerim, burada en mühim mesele değerli dinleyiciler. Ey kardeşlerim, elbette ki mühim ve burada büyük bir iş yapıyorsunuz. Mühim ve büyük işin elbette ki muzur maniler olur. Çok muzur maniler var. Zararlı maniler olur. Çünkü sizler mühim bir iş yapıyorsunuz. Kur'an hizmeti yapıyorsunuz. İman hizmeti yapıyorsunuz. Mühim ve büyük bir hayırlı işlerin çok zararlı maniler, engeller olabilir. Her şeyden önce şeytanlar, iman hizmetini yapan, Kur'an hizmetini yapan kardeşlerimizle çok uğraşır. Niye? O hizmeti yaptırmak istemez şeytan ve şeytan gibi insanlar. Onların gayesi yaptırmamak ama bizim gayemiz yapmak, mühim ve büyük bir hayırlı iş yapabilmek. Mühim ve büyük bir hayırlı iş nedir? İman hizmetidir, Kur'an hizmetidir. Ama şeytanlar bu iman hizmetiyle, Kur'an hizmeti yapanlarla çok uğraşırlar. Sade şeytan uğraşmaz ki, nefis yapmak istemez, şeytan yaptırmak istemez, şeytan gibi insanlar mani olurlar. Ha işte geldik şimdi bu düşmanlara karşı. Neymiş düşmanlarımız? Nefis, şeytan, şeytan gibi insanlar. Bunlar bizim düşmanlarımız. Ne yaparken? İman hizmeti yaparken, Kur'an hizmeti yaparken karşımıza düşmanlar çıkıyor. Nefis en büyük düşmanımız, rahatlık istiyor. Ah elense yatmak istiyor. Zora gelmek istemiyor. Hizmet etmek istemiyor. Elense yat. Oh ne kadar. Şeytan işte o güzel hizmeti, iman hizmetini, Kur'an hizmetini, iman dediğimiz Allah'a iman, peygamberlere iman, ahirete iman, ya bu gibi şey meseleleri, akla hayale gelen, aklımıza gelen şüpheleri yok etmek, iman hizmeti bu demektir. Peki aklımıza gelen şüpheler nasıl yok edilir? Böyle güzel eserler okuyarak, güzel eserler anlayarak ne yapar? O hizmet yapılır. İşte mühim ve büyük bir hayırlı iş. Bir insanın imanını kurtarmak, sahralar doğrusu kırmızı koyun fakirlere vermekten daha evladır. Değil mi?
Yani onu ateşten kurtarmak işte en hayırlı bir iş. Büyük, mühim ve büyük bir iş. İman hizmeti, Kur'an hizmeti. Ama ne oldu? Çok zararlı maniler var. Şeytan gibi insanlar, nefis, hissiyat-ı süfli hisler, cüz'i menfaatler, bunlar hep nedir? Bu hizmetin karşısında kurulmuş desiselerdir, engellerdir. İşte şeytanlar o hizmeti yapacak Müslümanlarla çok uğraşır. Çünkü Müslümanlar az onu yaptırmak istemezler. Şeytan gibi insanlar, değil mi? Şeytan, nefis. Öyleyse değerli dinleyiciler, yani bu hizmetin hadimleriyle, iman hizmetini yapanlarla, Kur'an hizmeti yapanlarla şeytan gibi insanlar, nefis, hissiyat-ı süfliye, cüz'i menfaatler, ya bu gibi şeyler çok uğraşırlar. Öyleyse ne yapacağız? Hep beraber bu manilere, bu şeytanlara, nefse, şeytan gibi insanlara karşı ne yapacağız? Allah'ın rızasına dayanmak mecburiyetindeyiz. İhlas kuvvetine dayanmak mecburiyetindeyiz. Mükellefiz. Allah rızası için hareket etmek mecburiyetindeyiz. Mükellefiz, mecburuz, ihtiyacımız var. Öyleyse Allah'ın rızasını kıracak, Allah'ın rızasını böyle zedeleyecek, yani zarar verecek her şeyden uzak duracağız. Nasıl? Allah'ın rızasını

samimiyeti kıracak sebeplerden, en ufak bir şeyden, sebepten, en ufak bir meseleden ne yapacağız? Kaçacağız. Yılanın zehrinden nasıl kaçıyorsak, akrebin zehrinden nasıl kaçıyorsak, kenenin zehrinden nasıl kaçıyorsak, onlardan nasıl çekiniyorsak, o şekilde çekineceğiz. Yani samimiyeti kıracak her şeyden uzak duracağız. Hatta Yusuf Aleyhisselam, اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِسُّغِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Şüphesiz nefis daima kötülüğü emreder. Kötülüğe sevk eder. Nefis daima bizi ne yapıyor? Kötülüğe sevk ediyor. Nefs-i emmare. Nefis dediğimiz zaman bizi kötülüğe sürükleyen nefs-i emmaremiz hep kötülük ister. Kötülük yaptırmak ister. İşte bu nefs-i emmare bizi aldatmasın. Nefs-i emmare bizi aldatmasın. Şeytan bizi aldatmasın. Şeytan gibi insanlar bizi aldatmasın. Öyleyse değerli dinleyiciler, ihlası kazanmak istiyorsak, samimiyeti elde etmek istiyorsak, ki istiyoruz, istiyorsunuz değil mi? İstiyoruz ya, neden istemeyelim? Onun Rabbimin rızasını kazanmak ne kadar büyük bir şeref. Ne büyük bir nimet değil mi? İşte ihlası kazanmak ve korumak, kazandıktan sonra onu koruyacak insan, muhafaza edecek. Yani muhafaza etmek istiyorsa, def etmek için şu düstura riayet edeceğiz. Değerli dinleyiciler, şu düstura riayet edeceğiz. Mesela eğer o razı olsa, yani amelimizde rıza ilahi olmalı. Eğer o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse Allah hikmeti iktiza ederse, hikmeti öyle isterse, bizler istemek talebinde olmadığımız halde Cenab-ı Hak halklara da insanlara da kabul ettirir. Onları da razı eder. Onun için değerli dinleyiciler, iman hizmetinde, Kur'an hizmetinde, yani Allah'a hizmet ederken, Allah'ımızı anlatırken, Rabbimizin rızasını anlatırken önce yaşamamız, sonra yaşatmamız gerekiyor. Kısacası Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmamız gerekiyor değerli dinleyiciler. Evet, bugünlük bu kadar. Allah'ın rızası dedik. Ve güzel bir eserle ne yapalım değerli dinleyiciler? Devam edelim. Yürü Mevla edelim. Cenab-ı Hak bizi Mevlamızın rızasına yürütsün, kendine yürütsün, rızasını kazananlardan eylesin inşallah diyoruz. Bu güzel eseri sizlere hediye ediyorum değerli dinleyiciler. Şu anda bizi dinleyen herkese. Bana da yok mu diyenlere? Kısacası şu anda kimler dinliyorsa herkese bu güzel eser gelsin. Evet, yürü Mevla'ya diyelim.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi. Sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073. Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadi.

Evet değerli dinleyiciler, şimdi umre programımız başladı. Buradan sevgiler, saygılar tüm umreye gitmiş olan buradan umrecilerimize selam gönderiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Çalışanlara kolay gelsin. Evde dinleyenlere buradan da selam gönderelim inşallah. Tekrar Cenab-ı Hak sizlere bizlere nasip eylesin. Umrecilerimiz içinde en çok tabii bizlerle ilgilenen ve umrecilerimizin çok sevdiği bir kişinin ismini söyleyeceğim. Herkes, bütün umrecilerimiz o ismin altında sevgiler, saygılar gönderiyorum. Hüseyin kardeşim, biz ona hep kanka derdik Ramazan umresinde. Gerçekten çok güzel bir umre yaptı. Annesi, babası, kardeşleri. Herkes onu seviyor. O cihetten tek onun ismini söyleyeceğim. Hocam benim ismimi hiç söylemiyorsun. Sonra ben sana küstüm, barışalım. Aha, ismini söyledim. Herkesten de hakkınızı helal edin. Onu küstürmemek için, onu yani böyle şey yapmak açısından çok seviyoruz. Herkes de onu seviyor. Biz de seviyoruz. O da sizleri seviyor tabii ki. Evet, Hüseyin kardeşimize buradan kolay gelsin diyorum. İnşallah tekrar Ramazan umresinde buluşmak ümidiyle. Evet Hüseyin, barıştık inşallah değil mi? Yani benim ismimden, hiç benden bahsetmiyor hocam demişti. O cihette onu gönlünü almak, kalbini kazanmak cihetiyle söyledim. Tek isim olarak söyledim. Hepiniz Allah için seviyoruz. Tüm dümdü umrecilerimize buradan sevgiler, saygılar gönderiyor. Evet, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ve iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sadık dostu, arkadaşı her yerde beraber olduğu, hatta cennette de beraber olacağı Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ve Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın kölesi Huheyra ve yol göstermekte oldukça mahir olan Abdullah bin Üreykit, yani müşrik ama yol göstermekte mahir, sözünde durulu, güvenilir bir kişiyle beraber ne yapıyorlar? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam deve sırtında süratle yol alıyorlar. Ne tarafa doğru? Mekke'den Medine'ye. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam çobanlarla karşılaştı. Çobanlar Müslüman oldu. Ve tekrar Ümmü Mabet ve onların tabi bu devam ederken yine süratle yol alan iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem amim denilen mevkiye ulaşır. Yani bu bir mevki. Herhangi bir, mesela Yıldırım, Osman Gazi gibi veyahut da ne bileyim şey gibi, Gemlik gibi, İnegöl gibi, böyle düşünün. Amim denilen mevkiye geldiklerinde Sehmulları, yani reislerinden Büreyde bin Huseyb. Sehmoğulları, şimdi burada onların reisleri var. Sehmoğullarının Büreyde. Büreyde bin Huseyb. Kureyş'in yüz deve vaadini onlar işitmiş. Niye? Kim peygamberi, Hazreti Muhammed'i yakalar getirirse yüz deve. Yani Kureyş'le ne yaptı? Yüz deve vaat etmişler. Şimdi bu Büreyde bin Huseyb de 80 arkadaşını, 80 kadar adamını alarak Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı aramaya çıkıyor. Ve neticede buluyor. Büreyde bin Huseyb peygamberimizi aramaya çıkıyor. Yüz deve vaadi var ya, yüz deve alacaklar ya, o zaman az bir şey değil, yüz deve yani. İşte o zaman ararken 80 arkadaşıyla, 80 böyle adamıyla peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı buluyor neticede. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki, sen kimsin diyor, ona soruyor. O da Büreyde diyor ki, ben Büreyde'yim. Deyince Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a dönüyor. Ya Ebu Bekir, işimiz serinledi ve düzeldi der. Yani Büreyde'nin manası serinlemek manasında. Yani işimiz serinledi, düzeldi, hiç korkma diyor. Sonra Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tekrar Büreyde'ye soruyor. Sen kimsin deyince ben Büreyde'yim diyor. Kimlerdesin deyince de Eslem kabilesindenim deyince de Peygamberimiz yine Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a dönüyor. Diyor ki, ya Ebu Bekir, selamete erdik. Eslem, selamete ermek manasında.
Şimdi Peygamber Efendimiz Eslem'in hangi kolundasın diye sorduğunda da Büreyde Sehim oğullarındanım der. Sehim. Yani kendisi önce Büreyde, daha sonra da kimlerdesin deyince Eslem kabilesindenim. Ya Ebu Bekir, selamete erdik der peygamber. Devam ediyorlar ya, Medine'ye varacaklar ya. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a, ya Ebu Bekir, okun çıktı buyurdu. Fahri kainat, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, yani katiyen tatayyür etmezdi, yani uğursuz saymazdı böyle şeyler. Yalnız güzel şeylerde, hasenatta tefeül ederdi. Yani hayra yorardı. Onun için Büreyde'de Büreyde'ye rastlamasını iyi bir hal ve alamet olarak böyle izah ediyor, yorumluyor yani. Hayra yorumluyor neticede Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Yani iyi düşünüyor, iyi düşünen iyi görür, iyi gören hayatından lezzet alır. İşte Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh teselli ediyor. Ya Ebu Bekir diyor, selamet erdik. Ya Ebu Bekir dediğin çıktı. Ya Ebu Bekir işte ne yapıyor, hem mi teselli ediyor hem de bir hedef gösteriyor. Yani Büreyde'ye rastlamasını iyi bir hal olarak, ya Ebu Bekir diyor, iyi bir hal, hiç korkma diyor. Bunlar geldiler ama bizi buldular ama öyle korkunç bir şey yok demek istiyor. Bunda bir zarar gelmez. Bu sefer Fahri Kainat aleyhissalatü vesselam etvarındaki metanet ve ağırbaşlığa, lisanındaki düzgünlüğe hayran olan Büreyde öyle bir zatı görüyoruz ki, yani karşısında nurani bir zat, ağırbaşlı, ondan sonra lisanı çok düzgün, fasih bir şekilde konuşması var. Ya çok o hayran kalıyor yani Büreyde. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a hayran kalıyor. Yani her şeyle bakıyor ki böyle mübarek, her şeyine hayran kaldıktan sonra Büreyde diyor ki, hayranlığını böyle bir hayretler içinde kalarak, şaşkınlıkla diyor ki Büreyde, peki ya sen kimsin, bana sordun ama sen kimsin diyor. Ben Büreyde olduğumu söyledim, ondan sonra Sehim oğullarından dedim, yani kendimi tanıttım. Peki sen kimsin ya diyor. Yani sen acayip böyle içinden kıpır kıpır bir şey, ses, nasıl bir zat, ağırbaşlı, ondan sonra etrafındaki metaneti, böyle güvenirliği, konuşması, lisanındaki düzgünlüğü, hayran kalıyor Büreyde, hayran. Ya diyor, peki ya sen kimsin diye soruyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, ben Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah'ın oğlu Muhammed'im ve Allah'ın Resulü'yüm der. Ve Büreyde'yi İslam'a davet eder Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Büreyde de davete hiç tereddütsüz, bak dikkat edin, tereddütsüz teslim olur. Derhal icabet eder. Ve beraberindeki o 80 kişiye, adama der ki, gelin biri beraber hep birlikte şehadet getirelim der. Birlikte kelime-i şehadet getirerek Müslüman olurlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. İşte Cenab-ı Hak o hizmeti omuzuna, kimin? İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin omuzuna ihsan-ı ilahi tarafından Kur'an hizmetini verilmiş, iman hizmeti verilmiş Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam giderken, gittiği her yerde Rabbimin rızasını ve Allah'ın Resulü olduğunu anlatarak insanları hayra davet ediyor, İslam'a davet ediyor, Kur'an'a davet ediyor ve kabul ediyorlar. Cenab-ı Hak kabul ettiriyor çünkü amelinde onun rızası, yani yapmış olduğu işler tamamen Cenab-ı Hakk'ın rızası. Allah'ın emrini tebliğ ediyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Ve Cenab-ı Hak da onlara kabul ettiriyor. İşte Büreyde 80 askeriyle, 80 adamıyla birlikte Müslüman oluyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hareketlerine hayran kalıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama hayran oluyor. Yaşantısıyla, hareketiyle, konuşmasıyla, her şeyiyle ona hayran kalmış.
öyle bir zat karşısında nasıl kendisini işte tutamıyor ya, sen kimsin diyor, sen kimsin? Peki o zaman Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da ben Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah'ın oğlu Muhammed'im aleyhissalatü vesselam, Allah'ın Resulüyüm dediği an hemen onu İslam'a davet ediyor ve davetine hiç tereddütsüz derhal icabet ediyor Büreyde radıyallahu anh. O zaman tabi güvenli bir şekilde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam geceyi burada geçiriyor. Sabah olunca devam ediyorlar Mekke'den Medine'ye. Her yerde hizmet. Omuzuna Cenab-ı Hak İhsan-ı İlahi tarafından bir dava yüklemiş Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama. Yanına arkadaşı Hazreti Ebubekir, Hazreti Ebubekir'in kölesi Füheyra ve aynı zamanda Üreykit. Bu Müslüman değil ama sözünde güvenilir, bak dikkat et, her şeyiyle mükemmel bir zat. Beraber gitmişler. Sabah olunca Büreyde diyor ki ya Resulallah der, yanımda bir bayrak olmadan Medine'ye girmem doğru olmaz. Büreyde diyor ki ya Resulallah der, yanımda bir bayrak olmadan Medine'ye girmem doğru olmaz. Sonra da sarığını çıkarıp mızrağının ucuna bağladı. Medine'ye girinceye kadar Peygamber Efendimiz'in önünde onu taşıyarak yürüdü. Allahu Ekber. Önce öldürmeye geliyordu ya. 100 deve kazanacaktı. Şimdi neyi kazandı Büreyde? Ebedi saadeti kazandı. Saadet ebediyi kazandı. Dünya kadar bir Cenab-ı Hak ona cennet ihsan etti, lütfeyledi. Sahabe oldu. Önce 100 deveye sahip olmak için yola çıkan Büreyde 80 adamıyla birlikte Müslüman oldular. Elhamdülillah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek İslamiyet'i kabul etti. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da Büreyde hakkında ashabımdan bir zat bir memlekette vefat edecektir. O kıyamet gününde o memleketin nuru ve o memleket halkının önderi olacaktır buyurmuştur Büreyde hakkında. Evet işte düşün, hem Peygamberimizin böyle iltifatına mazhar, hem Rabbimin rızasını kazanan nasıl bir şey değil mi? Nasıl bir ticaret? Önce 100 deveyi kazanmaya giderken Cenab-ı Hak ona 100 deve değil, belki yani bir dünya kadar bir cennet verdiğinde, cennetin bir saati dünyanın 1000 sene mesut bir hayatından daha evla olan bir cenneti, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ümmet olmak şerefi, Rabbime kul olmak şerefi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah iştara minel müminine enfüsehum ve envalehum bi enne lehumul cenne. İşte Büreyde radıyallahu an nefsini ve malını Cenab-ı Hakk'a sattığı için, Rabbime kul, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ümmet olduğun için, bi enne lehumul cenne, cenneti ona verdi. Dedik ya, bir saat cennetin bir saat o güzel dünyanın 1000 sene mesut bir hayatına kafi gelmiyor. Dünyanın 1000 sene mesut bir hayatı cennetin bir saatine kafi, böyle bir ticaret elde etti. Vela teştaru, sattı. Bana sat dedi. Bana ya Büreyde, bırak şu 100 tane deveyi. 100 deve sen ne yapacaksın? Sen ebedi saadeti kazan. Saadet ebediyi kazan. Bana kul. İki cihan güneşi Muhammed Mustafa, Peygamberimiz aleyhisselam, yani Resulüme, Hazreti Muhammed'e de ümmet ol. Müslümanlara sahabe ol, Müslümanlara dua et. Bırak şu 100 deveyi, yani lisan-ı haliyle. İşte Peygamberimiz de Büreyde için ashabımdan bir zat bir memlekette vefat edecek. O kıyamet gününde o memleketin nuru ve o memleket halkının önderi olacaktır buyurmuştur. Hakikaten değerli dinleyiciler, Büreyde Hazretleri İslam uğrunda büyük fedakarlıklarda bulunmuş, İslam mücahitleriyle Horasan'a kadar gitmiş ve Merv'de vefat etmiştir. Onun için diyoruz ki burada Rabbim inşallah her şeyin hayırlısını lütfeylesin, ihsan eylesin. Yani giderken diyor ya,
Seni biri seni öldürmeye gelirken sen de dirilsin, sen de ihya olsun. Öyle de işte bu şekilde düşündüğümüzde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam devam ediyor. Yani Müslüman bireyde bu şekilde Müslüman oluyor değerli dinleyiciler. Daha sonra Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medineli Müslümanlar Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Mekke'den Medine'ye gelmek üzere yola çıktığını duymuşlar. Duymazlar mı? Duymazlar mı? İki cihan melekler herkes ona ne yapıyorlar? Allahu Ekber, iki cihan güneş Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gidiyor. Yanında Hazreti Ebu Bekir, kölesi Hüheyra ve aynı zamanda yol gösterici, mahir ol yol göstermekte mahir olan Ürekit, hep dört kişi. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Mekke'den Medine'ye gelmek üzere olduğunu haber alan Medineliler, bunun için her gün sabah namazdan sonra Harre mevkine çıkarak, orada Harre diye bir yer var, sabah namazını kılıyorlar çünkü Peygamberimizi karşılamak istiyorlar. Öyle bir peygamber ki levlake levlake lemma halaktul eflak, ey Habibim sen olmasaydın kainatı yaratmayacaktım dediği büyük bir zat ki yeryüzü bir mescit, Mekke bir mihrab, Medine bir minber, o bürhan-ı bahir olan, açık delil olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya peygamberlere reis, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka-i zikrin serzakir olan iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geliyor. Medineliler duramıyorlar, yerlerinde duramıyorlar. Yani yola çıkıyorlar, ondan sonra sabah namazından sonra Harre mevkine çıkarak öğle sıcağı basıncaya kadar yolunu heyecan ve sabırsızlıkla bekliyorlar. Beklenmez mi ey mübarekler? Beklenmez mi? Nasıl bir zat? Düşünün ki şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hayalen bile, ey Müslümanlar, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Bursa'ya geliyormuş deseler biz ne yaparız? Ne yaparız? Hiçbir şey yemeyiz. Ya öyle ki nereden gelecek, nasıl gelecek, çıldı. Yani acayip bir şekilde yollara düşeriz değil mi? Bekleriz. İşte Medineliler de aynı şekilde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı sabırsızlıkla bekliyorlar. Öğle sıcağı basıncaya kadar yolunu heyecan ve sabırsızlıkla bekliyorlar. Sıcak, öyle bir sıcak ki biliyorsunuz umreye gidenler bilirler. O sıcak da sıcak altında göşe yok. Olsun yanalım diyorlar. Onun aşkıyla yanalım. Aşkıyla yanmışlar. Sıcağa dayanmışlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı karşılamak istiyorlar. Nasıl bir duygu değerli dinleyiciler? Nasıl bir heyecan? Yine bir gün Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı uzun uzun beklemişler. Gelmediğini ve etrafında şiddetli sıcaklığın bastığını görünce evlerine geri dönmüşlerdi. Bu sırada bir işi için evinin damına çıkmış, yani bir tanesi bir iş yapmak, herhangi bir iş için evinin damına çıkmış olan bir Yahudi, beyazlara bürünmüş birkaç kişinin çölün sıcaklığını, serap ve sisleri yara yara gelmekte olduğunu görüyor Yahudi. Tabi Müslümanların da Hazreti Peygamberi, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi geleceğine haber almışlar. Yahudi de damın başına çıktığında ve birkaç kişinin o çölün sıcaklığını yara yara serap ve sisleri böyle geldiğini görüyor. Müslümanların iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi günlerden beri beklemekte olduğunu o da biliyor ya, kendisini tutamıyor. O Yahudi tutamıyor. Ey Müslümanlar, ey Arap topluluğu, ey Müslümanlar, işte beklediğiniz devletliniz geliyor diye haykırarak Müslümanlara müjde veriyor. Cenab-ı Hak bir Yahudi'ye müjde verdirtiyor.
Diyor ki ey Arap topluluğu, ey Müslümanlar, işte beklediğiniz devletliniz geliyor. Beklediğiniz peygamber geliyor. Hazreti Muhammed geliyor aleyhissalatü vesselam diyerek Müslümanlara müjde veriyor. Allahu Ekber. Bu müjde Medine sokaklarında bir şimşek gibi çakar. Şehir bir anda bayram havasına bürünür, bürünmez mi? Şimşek çakıyor sanki. Etrafta herkes koşuyor. İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme koşuyorlar. Çünkü onların devletlisi, onların Resulü, onların peygamberi geliyor. İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Her taraf bayram havasına bürünmüş. Her tarafta büyük bir şenlik, büyük bir huzur, büyük bir rahat. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı karşılamaya koşuyorlar Müslümanlar. Herkes heyecan içinde birbirine bakarak koşuyorlar. Çünkü insanlığa huzur ve saadet sunan zat geliyor. Hüsnü siret ve cemali suretle mümtaz bir zat geliyor. İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Ve Müslümanlar silahlanıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı korumak istiyorlar. Bağrına basmak istiyorlar. Ya Resulallah, hoş geldin ya Muhammed. Aleyhissalatü vesselam, ya hoş geldin ya Muhammed demek istiyorlar. O karşılayacak olan Müslümanlar Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamla Hazreti Ebu Bekir'e bir hurma ağacının gölgesinde dinlenirken kavuşurlar. Bir gölge, hurma ağacının gölgesinde iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, beraberindeki Hazreti Ebu Bekir, kölesi Huheyra ve Üreykit yorulmuşlar, dinleniyorlar. Bir hurma ağacının gölgesinde dinlenirken ona kavuşurlar. Hazreti Ebu Bekir başucunda ayakta duruyor, zarar gelmesin diye. İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi korumaya çalışıyor. Günlerden beri yolunu heyecan, sabırsızlık ve muhabbetle bekledikleri o mübarekler, Müslümanlar koşuşuyorlar peygamberimize. Kainatın efendisini selamladılar. Hoş geldin ya Resulallah. Hoş geldiniz ya Muhammed aleyhissalatü vesselam. Ve etrafında simasını temaşaya başladılar. Nasıl da Cenab-ı Hak nurani bizzatmış. Ne kadar güzel Rabbim yaratmış. Her şeyle mükemmel bir zat karşılarında duruyor. Nur saçan mübarek simasını temaşa ediyorlar. Hurma ağacının gölgesi, orası nur, nur olmuş sanki. Bir müddet Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yorgunluğunu gideren Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam daha sonra beraberindekiler ve onu karşılayanlarla birlikte Medine'nin sağ tarafına düşen Kuba köyüne doğru yoluna devam ediyor. Evet, böyle bir karşılama Rabbim nasip eylesin değerli dinleyiciler. İnşallah cennette de Cenab-ı Hak, bu dünyada şöyle hayalen oldu, hayalen olsun, sanki biz de onların içinde gibi karşılamı, hayal bile insana ne yapıyor, büyük bir feyiz veriyor değil mi? Yani koşuyorlar, koşmuşlar. Şehir bir anda bayram havasına bürünmüş. Çünkü insanlığa huzur ve saadet sunan zat geliyor. İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onları, Müslümanları, Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ı, Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın kölesini ve o Üreykit'i alıyorlar. Doğru Kuba köyüne doğru
devam ediyorlar. İşte tam Rebiülevvel ayının çok sıcak bir pazartesi günü. Güneş ateşten oklarını bütün şiddetiyle yeryüzüne gönderiyor. Kuşluk vakti Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselam etrafındaki müminler halkasıyla Medine'ye bir saat kadar mesafesi olan Kuba köyüne varır. Onu karşılayanlarla bir beraber tekbirler getirerek Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Orada Amr bin Afullarının kardeşi Gülsüm bin Hidm'in evine inerler der dinleyiciler. Kızgın kumlar üzerindeki süratli yolculuk develer geliyor. Ondan sonra çöl, kızgın güneş. Yolculuk Efendimiz'i oldukça yormuş. Yorulmuş Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Yorgun. Müslümanlarla görüşmek arzusuna binaen Kuba'da bir müddet ikamet etmeye karar verir Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Geceleri Medineli Müslümanların eşrafından oldukça yaşlı bir zat olan Gülsüm bin Hidm'in evinde kalan Efendimiz, gündüzleri ise Müslümanlarla konuşmak, sohbet etmek için ashabtan bekar bir zat olan Sa'd bin Haysemen'in evine gider. Zaten muhacirlerin bekarları da onun evinde kalırlardı. Bu sebeple evine Darul Uzab, yani bekarlar evi denirdi der dinleyiciler. Yani rahatsız etmemek, çünkü bekar ev olunca gelen gidenler oluyor. Aile ortamı olmadığından, aileler huzursuz etmemek açısından. Hazreti Ali'nin, Ali radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'in emriyle Kureyşlerin kendisine teslim ettikleri kıymetli eşya ve emanetlerini sahiplerine iade etmek maksadıyla Mekke'de kalmıştı ya o zaman Hazreti Ali radıyallahu anh. Hazreti Ali bu vazifeyi yerine getirmiş ve Efendimizin Mekke'den ayrılışından 3 gün sonra da hareket etmiş. Hazreti Ali radıyallahu anh kerramallahu veçe. Resul-i Kibriye Efendimiz henüz Kuba'dayken gelip Peygamberimize kavuşuyor. Durur mu? Nasıl dursun Hazreti Ali radıyallahu anh kerramallahu veçe? Peygamberimizden ayrılmak kolay mı? Yürümekten ayakları şişmiş ve kabarmış. Peygamberimiz onu gözyaşları arasında kucaklar ve ayağının iyileşmesi için dua eder. Ve eliyle mesheder. Cenab-ı Hak anında şifa ihsan eder. Nasıl ki Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın ayağını yılan soktuğunda Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tükrüğüyle sürdüğünde Cenab-ı Hak anında şifa verdiği gibi Hazreti Ali radıyallahu anh kerramallahu veçenin ayakları şişmiş yürümekten. Yani yürümekten ayakları şişiyor ve kabarmış, sıcak, çöl. Peygamberimiz işte gözyaşları arasında, Peygamberimiz de ağlıyor. Gözyaşlarıyla Hazreti Ali radıyallahu anh'ı kucaklıyor. Nasıl bir sevgi, nasıl bir saygı, nasıl bir muhabbet. Ve ayağının iyileşmesi için ona dua ediyor, eliyle mesediyor. Cenab-ı Hak anında şifa ihsan ediyor. Şu anda Cenab-ı Hak manen inşallah hastalarımıza acil şifalar ihsan eylesin. Yoğun bakımda yatanlar olabilir. Acil şifa, şu anda acil şifa ihtiyacı olan sağlık, Cenab-ı Hak cümlemize sağlık, sıhhat, afiyet versin inşallah. Evet, böylelikle Hazreti Ali radıyallahu anh kerramallahu veçhi ayaklarında ne kabarmadan ne de ağrı ve sızdan eser kalmamış. Evet değerli dinleyiciler, bugünlük bu kadar diyoruz. Neredeyiz? Kuba'dayız. Kuba köyündeyiz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam nerede? Sa'd bin Haysemen'in evinde. Buna aynı zamanda bekarlar evinde. Hazreti Ali radıyallahu anh kerramallahu veçhi geldi. Müslümanlar var. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh kölesi, Rüeykit gibi. Hep beraberler. Neredeler? Kuba köyündeler. Biz de bugünlük Kuba köyünde kalalım. İnşallah yarın Kuba mescidinin inşasında orada ne gibi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne gibi faaliyetler yaptı.
yapıldı, ondan bahsedelim. Bugünlük bu kadar diyelim değerli dinleyiciler. Umre'ye gitmek isteyen dinleyicilerimiz, işte buraları bizler diyoruz ya, bizler anlatırken fragman olarak anlatıyoruz ama daha da güzel, daha da mükemmel bir şekilde sizlere inşallah Mesut Biçim hocamız olsun, İsmet hocamız olsun, sizlere anlatacaklar. İşte bu Siyer Umresini, değerli dinleyiciler, Siyer Umresini yaşamak ve bizzat gözyaşlarıyla oraları böyle yaşamak istiyorsanız, Sevir Dağı'nı, Arafat'ı, Mina'yı, Müzdelife'yi, Nur Dağı'nı, ondan sonra Medine'de Kuba Mescidini, Kıbleteyn Mescidini, ondan sonra buraları değerli dinleyiciler, Uhud Dağı'nı, Uhud'u, daha değişik yerleri görmek istiyorsanız, gözünüzle görüp kulağınızla bu şekilde orada yaşananları gözünüzle görüp kulağınızla işitmek istiyorsanız 0540-224-1073'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Temmuz ayında Umre'ye gidiyoruz. Temmuz ayında Umre'ye gitmek isteyen dinleyicilerimiz acele etsinler. Pasaportlarını çıkarsınlar. Pasaportlarını hemen bizlere getirsinler. Kayıtlarını yaptıralım ve Temmuz ayında sizleri ne yapalım? Ahs-ı Saadet'e, Ceziretül Arab'a gönderelim. Buyurun diyoruz. Cenab-ı Hak şimdiden umrenizi dergah-ı izzetinde kabul eylesin.

kalbini bağla ki hak kemendine düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi. Sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10-73 0540-224-10-73.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
7: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Ya yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara mesut biçimle birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073 Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073
0: Reklamları dinlediniz.
8: Toplumlar abad olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
9: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
10: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
9: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
11: Rıfktan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i Rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.
2: Huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey gözlerin göremediği, zihinlerin, zan ve bakışların kuşatamadığı, hiç kimsenin hakkıyla vasfedemediği yüceler yücesi Allah'ım. Ey her şeye gücü yeten kudreti sonsuz yüce Allah'ım. En hayırlı amellerimizi ömrümüzün sonunda işlediğimiz ameller, en hayırlı günlerimizi de ömrümüzün son günleri eyle Allah'ım. Ey Alim, ey Halim, hali pür melalimize nigehban olan sen, İçine düştüğümüz elim vaziyetlerden bizi çekip kurtaracak sen, bunları ve daha fazlasını yapmak kendisine kolay olan da yine sensin. Senden işte o kolay olanı lütfen ve keremen gerçekleştirmeni diliyoruz. Ey Kerem Sultanı, ey cömertlerin en cömerti Rabbimiz, ne olur Allah, bize maişetimizde darlık ve sıkıntı yaşatma. Neticesinin hayır olacağını umduğumuz dualarımızı da reddetme. Amin. Velhamdülillah.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida. Radyo Nida. Hayatın sırrı.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, addün, kuddüs. Ey zerrelerden seyyarelere kadar canlı cansız bütün varlıkların kendisine boyun eğdiği Malik-ül Rika. Ey en açılmaz kapıları sevdiği kulları için peşi peşine ve ardına kadar açan Müfettihül Ebba. Ey varlığına bir başlangıç ve bir nihayet asla söz konusu olmayıp eşya ve hadiselere sürekli hükmeden Müsebbibül Esba. Talebinden bile aciz olduğumuz dünya ve ukba saadetine vesile olabilecek lütuf kapılarını biz naçar kulların için de arala Allah'ım. Bizi sadece senin emrini yerine getiren işlerle meşgul olan, sadece senin rahmetine itimat edip insanların ellerindeki şeylere karşı her zaman müstani davrananlardan eyle Allah'ım. Dilinde sürekli senin ismi şerifin, gece gündüz ulu dergahına el açıp yana yakıla yalvaran, lezzetleri acılaştıran ölümü her zaman hatırlayıp davranışlarını ölüm ötesi hayata göre tanzim eden bahtiyar kullarından eyle Allah'ım. Ya Rabbena, vadinden dönmek kendisi için muhal olan yegane zat sensin. Bize vaat ettiğin mükafatları lütfet ve bizi kıyamet günü rüsvay ve perişan eyleme Allah'ım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan. Üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, addün, kuddus. Ey dua edenlerin duasına cevap veren, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren yüce Mevlamız. Ey hatalarını fark edip pişmanlıkla kendisine yönelenleri kabul eden sevgili Rabbimiz. Bize de hata, kusur, günah ve isyanlarımızdan dönmeyi nasip eyle ya Rabbena. Ey yolunu kaybetmişlere değişik çıkış yolları gösteren yüce Mevlamız. Sonu cennete ve cemalullah'a çıkan yolları bizlere de göster ya Rabbena. Ey türlü türlü dalaletlere saplananları düştükleri bataklıklardan çıkarıp hidayet bahçelerinde nimetlendiren yegane hadi. Bizi de sırat-ı müstakime hidayet eyle ya Rabbena. Ey ümitsizlik vadilerinde çaresizlik içinde dolaşıp duranlara ümit ve reca kapıları aralayan rahmet sultanı. Bizim de ümitlerimizi canlandır ya Rabbena. Ya Rabbena, ya İlahena ve ya Mevlana, işlerimizi kolaylaştır. Bizi, anne babalarımızı, büyüklerimizi, hocalarımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, üzerimizde hakkı bulunan kimseleri ve cümle ümmet

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
8: Varlık seninle can bulur, kalp seninle.
7: yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara mesut biçimle birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073 Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073
0: Reklamları dinlediniz.
9: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.
10: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey ululuğuyla beraber bize bizden daha yakın olan, geceyi ve gündüzü kuşatan celal ve ikram sahibi Rabbimiz. Günahlarımızdan meydana gelen gam ve tasamızı sana şikayet ediyor. Hesabın zorluğundan ve azabın şiddetinden yine senin rahmet ve şefkatine iltica ediyoruz. Bir zaman kulun Yakup peygamber derdini sana açmıştı. Sen onun hüznünü gidermiş ve o hüzünlü nebiyi sonunda yine evlatlarıyla buluşturmuştun. Bir kere de Nuh nebi dua dua sana yalvarmıştı. Sen onun üzüntü ve tasalarını gidermiştin. Yine Hazreti Eyyub'un duasına cevap vermiş, üzerinde dönüp duran belaları bertaraf etmiştin. Yunus aleyhisselama da aynı muamelede bulunmuş, onun gam ve tasasını da huzura çevirmiştin. Resulün İbrahim aleyhisselamın halini görüp onu Nemrutların tutuşturduğu ateşlerden koruyan da sendin. Ya Rabbi, sayılamayacak kadar çok günahlarımıza rağmen o enbiya kullarına merhamet ettiğin gibi bize de merhamet eyle. Bu aciz günahkar kullarını da affeyle Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.
3: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
4: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
3: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
5: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini, mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, addün, kuddus. Ey rahmeti sonsuz olan Allah'ım, en iyisim sen ol ve beni yalnızlık hissi de dahil her türlü korkudan emin kıl. Belalardan, afetlerden, helak edecek yollardan, dünyada ve ukbada gam, keder, hüzün ve tasa sebebi olabilecek bütün gailelerden muhafaza buyur. Rabbim, sen asla sözünden de vaadinden de dönmezsin. Ne olur bize olan vaatlerini de gerçekleştir. Rahmeti, merhameti, re'feti ve şefkati sonsuz Allah'ım. Beni mahrum bırakmayıp lütufta bulunduğun, alçalmasına izin vermeyip yüksek mertebelere ulaştırdığın, güzelliklerini artırdığın, azabınla değil de merhametinle muamele ettiğin talihli kullarından eyle. Yüce Mevlam, bütün bunları senden ve sadece senden diliyorum. Zira sen gücü her şeye yeten yegane kadir-i mutlaksın.

0: İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerinin

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dost doğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dost doğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 39 39 WhatsApp hattı.
2: Bursa ve çevresi için öğle

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt.

0: hattı için 0540 224 1073 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Reklamları dinlediniz.

الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم deprem felaketine maruz kalıp enkaz altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşüp yuvarlanmaktan sana sığınırım. Suda boğulmaktan, yangında yanmaktan, kocayıp elden ayaktan düşmekten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın çarpmasından sana sığınırım. Yılan, akrep gibi haşerat tarafından sokulmuş olarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, senden ahu efkan edip sana dua dua yalvaran, sana karşı saygıyla dopdolu olan ve senin yoluna yönelen kalpler diliyoruz. Allah'ım, senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennetle serfiraz olmayı ve cehennemden kurtuluş diliyoruz. Allah'ım, ömrümün en güzel anını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en iyisini de sana kavuştuğum gün kıl. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: 40 hadisi şerif. Allah Teala, biz insana ana babasına iyilik etmesini emrettik, buyuruyor. Abdullah İbni Mesud anlatmış ve şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordum ki, amellerin hangisi şanı aziz ve yüce olan Allah'a daha sevgilidir? Buyurdular ki, vaktinde namaz kılmak. Sonra hangisidir? Dedim. Sonra ana babaya iyilik etmek. Dedi. Sonra hangisidir? Dedim. Sonra Allah yolunda cihad etmektir. Dedi. Bu hadisi anlatan dedi ki, Peygamber bu üç şeyi bana söyledi. Eğer ondan daha ziyade soraydım, muhakkak bana daha söyleyecekti. Bu hadisi şerifte sırayla üç amelin fazileti ve bunların önemi belirtilmektedir. Bunların başında da namaz geliyor. Namaz, her gün tekrarlanan ve beş vakitte yerine getirilen adab ve erkanı gözetilerek huzur ve huşuyla kılındığı takdirde fenalıklardan alıkoyan bir ibadet olduğundan, diğer bir hadiste, namaz dinin dayanağıdır buyurulmuştur. Böylece ibadetlerin en faziletlisi sayılmıştır. Namazın hakkını koruyan ana babaya da saygıda bulunur, onlara iyilik eder. Ana babaya iyilik etmeyen başkasına hiç iyilik etmez. Tirmizi'nin rivayetine göre ana babaya iyilik etmeye dair olan ve bir kısım manası baş tarafa alınan ayet, Sa'd İbni Ebi Vakkas hakkında nazil olmuştur. Bunun annesi Ebu Süfyan'ın kızıydı. Sa'd, İslam'ı kabul eden ilklerden olup annesine ziyade hürmet ve iyilik ederdi. Oğlunun kendisine düşkünlüğünü bilen anne, bir gün oğluna şöyle dedi. Bu yeni ortaya çıkan din nedir? Allah'a yemin ederim ki ne yemek yiyeceğim ne içeceğim. Ta ki eski dinine dönersin. Yahut böylece ölür giderim ve sana da, ey anne katili, denir. Bunu söyledikten sonra iki gün yemek yemedi, bir şey içmedi. Nihayet oğlu Sa'd yanına varıp dedi ki, ey anneciğim, senin 100 tane canın olsa ve teker teker bunlar çıksa, bulunduğum hak dini yine terk etmem. İstersen yemeğini ye, istersen yeme. Anne ümidini kesince artık yemeye ve içmeye başladı. Bu hadise arkasından da Allah Teala, ana babaya iyilik etmeyi, şirkte onlara uymamayı emretti. Ayet-i kerimenin manası şudur. Biz, insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Bununla beraber, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için sana emir verilirse, artık onlara itaat etme. Akıbet banadır, dönüşünüz banadır. Ben de işlemiş olduğunuz amelleri size haber vereceğim. İşte bu ayeti kerime, Allah'a isyan olmayan şeylerde ana babaya itaatı ve onlara iyilik yapmayı kesin olarak emrediyor. Ana babaya itaatın zıttı, onlara fenalık yapmaktır ki bu haramdır ve büyük günahlardan sayılmıştır. Ana ve baba çocuklarını terbiye ederler ve yetiştirirler. İhtiyaçlarını karşılarlar ve onlara yedirir, içirirler. Bir mükafat ve karşılık beklemeksizin, binbir çeşit selamete çıkarmak için didişirler. Her türlü fedakarlığa katlanırlar. Bu hal karşısında evlat, eğer onların hizmetinde bulunmaz, hürmet ve içten gelen sevgiyle onlara iyilik etmezse, Allah'ın emretmiş olduğu vazifeyi yapmış olmaz.
1: Kırk hadisi şerif.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.
3: Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Bütün hamdler, şükürler sanadır. Mülk bütünüyle senindir. Bütün iyilik ve güzelliklerin yegane kaynağı da sensin Allah'ım. Mülk ve melekut alemlerinin, görünen görünmeyen bütün alemlerin tek sahibi sensin Allah'ım. Melikler melikisin, halimsin. Günahlarla kirlenen kullarını hemen cezalandırmaz, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları verirsin. Allah'ım, imanın tadına erdikten sonra yeniden küfre sapmaktan sana sığınırım. Senin inayetinle hidayeti bulduktan sonra sapıklığa düşmekten sana sığınırım. İslam'la şeref kazandıktan sonra o şerefi kaybetmekten sana sığınırım. İzzetten sonra zillete düçar olmaktan ve hak ve hakikati kabul ettikten sonra yanlış hal ve tavırlardan sana sığınırım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selahattin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 10 73 0540 224 10 73. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
5: Varlık seninle can bulur, kalp seninle.
2: yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara mesut biçimle birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
0: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Evet, selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Efendim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulillah. Efendim, gönüllerin Beytullah hasretiyle çarptığı, kalplerin Medine özlemiyle dolup taştığı bu güzel günde Radyo Nida 107.3 frekansından siz kıymetli dinleyenlerimizi en kalbi duygularımızla selamlıyoruz efendim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatü diyoruz. Aziz dostlar, bazı yolculuklar vardır, insanı bir şehirden başka bir şehre götürür. Bazı yolculuklar vardır, insanı kendisinden alır, Rabbine götürür. İşte bugün de inşallah bu kutlu yolculuğun eşiğinde sizlerle beraberiz efendim. Radyo Nida yayınındayız. Kabe'nin gölgesine uzanan duaları, Ravza'nın huzurunu, Umre'nin gönüllerde bıraktığı izleri konuşacağız inşallah. Ve bu güzel yolculukta yalnız değiliz. Yanımızda yıllardır yüzlerce gönle rehberlik etmiş, nice umre ve hac yolculuğuna eşlik etmiş kıymetli hocamız, değerli umre rehberimiz İsmet Gödel hocamız da bulunuyor. Hocam hoş geldiniz, sefalar
1: Hoş
0: getirdiniz.
1: bulduk. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz bu programımızı hakkımızda ba'su rahmet sebebi mağfiret eylesin. Mevlamız
0: Amin hocam.
1: Teala gönüllerimizin bütün hücrelerine varıncaya kadar Kabe sevgisini, Efendimizin mübarek Ravza-i Mutahhara sevgisini
0: Allah Allah.
1: İlka eylesin,
0: Amin.
1: nasip eylesin,
0: Amin.
1: bütün hücrelerimizde duymayı bizlere nasip eylesin.
0: Amin hocam.
1: Mevlamız Teala olmasak bile olmuş gibi hayal etmeyi nasip eylesin.
0: Amin hocam. Evet, bugün Radyo Nida dinleyenleriyle birlikte bir seyahati değil, gidip dirilmeyi konuşacağız sayın hocam. Yani sadece aslında Mekke'nin yollarını değil, kalbin Rabbine uzanan yollarını konuşacağız inşallah. Belki şu an bizleri tabii evinde dinleyen bir annemiz, belki direksiyon başında olan bir kardeşimiz, belki de yıllardır ellerini semaya açıp Allah'ım beni de Kabe'ne misafir eyle diye dua eden bir gönül insanı bizleri dinliyordur. Hepiniz için buradayız efendim. Çünkü biliyoruz ki bazı hasretler vardır, dünya ile dinmez. Bazı özlemler vardır, ancak Kabe'yi görünce diner, Efendimizin o Ravza-i Mutahharası'nı görünce diner ve bazı gözyaşları da vardır, ancak Ravza'nın huzurunda anlam bulur. İnşallah bugün o kutlu beldelere kalplerimizi çevireceğiz. Mekke'nin celalini, Medine'nin cemalini, lebbeyk sedalarının gönüllerde uyandırdığı heyecanı birlikte hissedeceğiz inşallah. Evet sayın hocam, bizler tabii şu anda dinleyenlerimiz ile beraber inşallah Radyo Nida 107.3 frekansındayız. Ve burada birazcık şöyle bir hasreti konuşalım hocam.
1: Evet, Allah razı olsun. Mevlamız Teala sözü billah ve iz cealnel beyte mesabeten linnâsi ve emnâ ve ettehidû min makamı İbrahim'e musallâ ve ahidnâ ile İbrahim'e ve İsmail'e en tahira beytiye littaifine vel akifine ve rükke'is sucud. Sadakallahu'l-azim. Mevlamız ne buyuruyor? Ve iz cealnel beyte, biz bu evi kıldık. Ne
0: Evet hocam.
1: kıldık? Beyt, ev
0: Evet
1: malumunuz.
0: hocam.
1: Cealna, biz kıldık, biz yaptık. Biz takdir ettik, biz yarattık. Mesabeten linnasi ve emna. Mesabeten linnas, insanlar için sevap yeri kıldık. Mükafat yeri kıldık. Neresi? Kabe-i Muazzama. Geçen de bir hatibi dinliyorum. Çok enteresan bir tespiti var. Allah evini dağların, taşların, ot bitmez yerlerde kılmıştır. Nereye evet. bak şimdi mesela nereye baksak koca koca ucube binalar görüyoruz ama 12 bin irili ufaklı dağ var. Nerede? Mekke-i Mükerreme'de. Dağlar evet, arasında. Peki bu dağlar arasında olan bu evi, yani Cenab-ı Hak yeşillik, efendim pınar başında, kuşların cik cik öttüğü yerler, nefislerin, arzuların cuşa geldiği yerlerde yapamaz mıydı? El cevap yapardı. Niye yapmadı peki? Mesela dünyada o kadar muazzam, güzel Mevlam yerler yaratmış ki evini oraya kılmıyor. Ya nereye kılıyor? Ot bitmez, ağaç bitmez, dağlık, taşlık olan yerlere. Sebebi şu. Mevla buyuruyor ki, kullarım, benim evime geldiğiniz zaman benim evimde benden başkasına yönelmeyeceksiniz. Yani nefislerimizin arzu ettiği, istediği, memnun olduğu, hoşnut olduğu, talip olduğu hiçbir şeyi ne yapacaksınız? Düşünmeyeceksiniz. Yani böyle enteresan bir Mevlamız evine geldiğimiz zaman sadece bana yönelin. Mesela Mevlamız ne buyuruyor? Ve enibu ila rabbiküm. Rabbinize yönelin. Başka ne buyuruyor? Fefirru ilallah. Allah'a firar edin. Bunda Mevlamız metabeten linnas. İnsanlar için sevap yeri, ibadet yeri, mükafat yeri. Oraya vardığımız zaman haliyle ne yapacağız? Sevap yeri olacak, mükafat yeri olacak. Ondan sonra bütün gayretimizi Allah'ımızın rızası kazanmak olacak. Ve Mevlamız devam ediyor. Estağfirullah. Vettekidû min makâmi İbrahim'e musallâ. Makam-ı İbrahim'i de musalla yeri ittihaz edin. Yani namaz kılma yeri ittihaz edin. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada namaz kılarlardı.
0: Evet hocam.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh orayı namaz yeri ittihaz etseniz daha iyi olmaz mı ya Resulallah? Ve bu ayet-i kerime nazil olmuştur. Malumunuz veçile çoğu bazı ayetler Hazreti Ömer'in içtihadıyla Mevla tasdik buyurmuştur.
0: Evet hocam.
1: Mesela velâ tusalli alâ hadim minhum mâte ebeden, onların namazlarını kılma, kabirleri başlarında ebedi kalma, hiç kalma, hiç yapma, ebedi devam edin buna. Onu Ubey bin Selul öldüğü zaman adam münafıkların başı.
0: Evet.
1: Ama ne yapıyor? Vasiyet ediyor. Peygamber hırkasını bana kefen olarak giydirsin. Sonra benim namazımı kıldırsın. Şimdi Peygamber Efendimiz herhangi bir ayet olmadığı için Müslümanlar arasında herhangi bir ayrılık olmasın diye namazını kıldırmaya gidiyor. Hazreti Ömer etrafında döneliyor. Ya Rab, ya Resulallah.
0: Evet hocam.
1: Bu şunu o yapmadı mı? Bunu tamam yaptı Ömer. Yaptı Ömer. Bunun namazını niye kılıyorsun? Ama herhangi bir emir yok. O arada da bu ayet-i kerime nazil oldu. Ve la tusalli ala hadim minhum mâte ebeden ve la tekum ala kabri. Onların kabirlerinde durma. Ebedi olarak namazlarında kılma. Şimdi bazen Mesut hocamız
0: evet hocam.
1: Şu anda bazı eskiden İslam düşmanlığı yapmış kişilerin namaz cenazeleri geliyor efendim camilere.
0: Evet hocam.
1: Şimdi sosyal medyada artık aktif hale kullanıldığı için bunlar namına veriyorlar, veriştiriyorlar. Efendim işte ölülerini getiriyorlar da, şunları getiriyorlar da, bunları getiriyorlar da. Kardeşim, Müslüman diye getiriyorlar. Buna engel olmaya çalışmayın. Evet. Sen namazını kılmak istemiyorsan sen kılma. Getirsinler. Musallaya getirildi diye bu şeriatçı olmadı, Müslüman olmadı. Ama Müslüman diye getiriyorlar. Buraya dikkat edin. Müslüman diye getiriyorlar. Senin şüphen varsa namazını kılmazsın. Ama bunu sosyal medyada cenazenizi getirmeyin, götürün başka yerde kaldırın. Özellikle Timur Taş hocamızın rahmetullahi aleyhin bu noktada vermiş olduğu vaazı, nasihatı hemen ileri sürüyorlar. Kardeşler, bu konuda biraz daha agresif davranmadan mantıklı davranmanızı hasreten istirham ediyorum. Evet. Getirmişler, sen nasıl getirmezsin falan filan deyip, getirirsin deyip de yaygaraya vermenin bir anlamı yok. Sen namazını kılma kardeşim. İmam kılıyor. Ya sana ne? Yani sana ne? Sen kendi davana baksana.
0: Evet.
1: Şimdi bir konuyu açıklık getirebilir miyim eğer müsaade
0: buyurun hocam,
1: ederseniz?
0: Buyurun hocam, tabii ki.
1: Şimdi dünkü sohbetimde mi veya öbür dünkü sohbetlerimde ben sahte şeyhlerden bahsettim ve bu konuda da bir kardeşimiz bir mesaj yollamış radyomuza. Bakın evet. Bunu ben burada açıklık getiriyorum. Silsileyle gelen şeyhlerimize en ufak bir sözümüz yoktur. Bizim buradaki vazifemiz, hele hele ben kendim bu yaşın sahibi olarak kardeşlerimizi uyarma vazifesi olarak söylüyoruz. Kimsenin biz yoluna, yordamına, tarikatına, efendim şeyhine, şununa, bununa karışacak değiliz. Ama bir hata, bir kusur, bir isyan, bir yolsuzluk, arsızlık varsa veyahut da milletin dini duygularını sömürme varsa, buradan da biz bunu izah ediyorsak, vay efendim hocalar orada oturmuş şeyhlere karşı veyahut da şuna karşı veya buna karşı diye yanlış anlamasınlar. Şimdi burada mesaj yollayan kardeşimizi hasreten istirham ediyorum.
0: Evet hocam.
1: Biz şura bura 50 seneye yakın tasavvuf yolunda yürüyen insanlarız. Bunun yanında bu tasavvuf yolunu kendi nefisleri için kullanan şarlatanları da anlattığımız zaman, vay hoca efendim şeyhlere karşı diye bir anlam yüklemesinler. Biz burada sadece
0: dini kullananları,
1: bu yolu bozmaya çalışanları, evet, şeyh adı altında bozmaya çalışanları uyarıyoruz. Ha evet, siz ister dinleyin ister dinlemeyin benim burada yapacağım. Ama yarın ahirette biz seni 2 saat dinledik, 1,5 saat dinledik. Hoca efendi bize ne anlattı? Bunları niye anlatmadın? Dediği zaman ne diyeceğiz Mesut hocam?
0: Evet hocam. Hocam işte hatta ben şunu görüyorum hocam son zamanlarda. İşte kendini Mehdi ilan eden.
1: Evet.
0: Tabii ki hatta kendini peygamber, Mesih ilan eden. İsa Mesih
1: maalesef
0: diye. İlan eden insanlar da var. Yani bunu söylemek aslında bizim asli görevimiz zaten. Bunu dile getirmek. Ama bunu dile getirdiğimizde biz tasavvuf şeyhlerine, hakiki şeyhlere bir şey dediğimizden dolayı değil. Yani biz burada hak ve hakikati söylüyoruz. Hakkın ve hakikatin karşısında olan insanlara zaten bu tepkimiz. Yoksa hak ve hakikat yolunda olan şeyhlere bir şey söyleme hakkımız yok yani.
1: Asla. Evet. Söyleyemeyiz. Neden? Men adeli veliyen fakat adentuhu bil harb. Kim benim veli bir kuluma harp ilan ederse ben de ona harp ilan ederim buyuruyor. Hadisi kutsi bu.
0: Evet.
1: Biz veli kulları Allah dostluk makamına ulaşmış ki sadece o hususi özel dostlara değil, malumunuz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğiniz zaman dostluk makamının birinci basamağına basmış oluyorsunuz.
0: Evet hocam.
1: Dostluk dairesinin içine girmiş oluyorsunuz.
0: Evet hocam.
1: Ama bunlar hususi. Mesela bir Mahmud Efendi Hazretlerine biz ne diyebiliriz? Sami Ramazanoğlu Hazretlerine biz ne diyebiliriz? Süleyman evet. Hilmi Tunağan Hazretlerine biz ne diyebiliriz? Bunun yanında menzildeki bulunan zatlara biz ne diyebiliriz? Ama sen kalkıp da kendini şeyh ilan edip hiç alakan olmadı. Ben bunları biliyorum. Adam evet. ders veriyor bir de. Utanmadan, arlanmadan ders veriyor, rabıta ettiriyor, şeyhim diyor. Cübbeli'nin dediği gibi cinlenirsin, perilenirsin o zaman. Evet. Bunu söylemek kardeşlerimizi rahatsız etmesin. Bizzat memnun olmalarını da biz buradan ne yaparız? Temenni ederiz.
0: Evet hocam, Allah razı olsun. Hocam evet, inşallah hocam. Böyle tabii bu anekdotları da geçtikten sonra
1: evet, inşallah asıl mevzuya geçelim.
0: Asıl mevzuya geçmiş oluyoruz sayın hocam. Bu arada bir mesaj gelmiş Yaşar Bey'den, Yaşar Çetin. Selamünaleyküm Kerem kardeşim, hoş geldiniz demiş. Efendim biz Kerem değiliz.
1: Mesud'uz.
0: Ben Mesud'um, Rabbim de cümlemizi Mesud eylesin.
1: Amin.
0: Kerem Bey'in
1: amin.
0: Sesine benzettiler herhalde. O zaman buradan da bu vesileyle Kerem Karakuş patronumuza da buradan selamlar olsun diyoruz.
1: Evet, selamlarımızı iletiyoruz.
0: Evet, hasretle bekliyorum demişler. İsmet hocama da selamlar. Onun da ağzına yüreğine sağlık. Vay ondan da Allah razı olsun. Var, bol bol onun bilgilerinden faydalanıyoruz. Hepinizden Allah razı olsun demişler.
1: Amin. Ecmain olsun.
0: Allah sizden de razı olsun. Efendim bizler inşallah Rabbimiz nasip ederse alemlerin efendisine gidiyoruz. İnşallah ilk olarak Temmuz ayında gideceğiz. Ardından eğer talep olursa Ağustos ayında da, Ağustos'un 11'inde düşünüyoruz. Bir de Temmuz'un 2'sinde düşünüyoruz inşallah. Gideceğiz. Bu noktada gitmek isteyenler varsa, ben de çok özledim diyenler varsa efendim bize ulaşabilirsiniz. Bu arada hocam bugün şey de yapalım isterseniz. Bizim umremize katılan dinleyicilerimiz varsa eğer bizi arasınlar, böyle evet. bir anlatsınlar. En azından
1: çok güzel olur.
0: Evet hocam. Gelecek olan insanlar da en azından görsünler, bilsinler neler yaşıyoruz veya neler yapmaları gerekiyor, bunları en azından onlardan da dinlemiş olalım canlı canlı tecrübeli bir şekilde. Bizler de tabii anlatacağız, oradaki deneyimlerimizi anlatacağız. Aslında bir de hazırlanmanız gereken şeyler var, onları da söyleyeceğiz inşallah. Tabii biz bunları zaten seminerde de söylüyoruz. Yani umreye gitmeden ya bir hafta önce ya birkaç gün öncesinden biz bir seminer yapıyoruz ki siz hazırlanın, hazır bir şekilde gidin diye. Orada zaten orada anlatılmaz yaşanır.
1: Yani evet. Şimdi siz 2 Temmuz dediniz ama dün 10 Temmuz dediniz.
0: 10 Temmuz hocam, sonra tekrardan şey yaptık yani Temmuz'un ilk haftası diyelim hocam.
1: Evet.
0: Biz 2 Temmuz olarak geri şey yaptık hocam. Aldık onu. Temmuz'un ilk haftası diyelim, o zaten %100 netleşecek inşallah.
1: Peki ne diyoruz yani şimdi kardeşlerimize? Gitmek isteyenler, hele hele şu ara biraz daha tenha.
0: Evet hocam.
1: İlla tenha gitmek istiyorum diyenler, Mesut hocamızın başkanlığında bekliyoruz mu diyelim, ne diyelim?
0: Evet hocam, bir de şimdi Temmuz umresi diye veya Ağustos umresi diye böyle şey yapanlar var. Ya çok sıcak değil mi, şöyle mi, böyle mi hocam, ben Ağustos umresini tattım. Ağustos umresine gittik bir sefer. Ağustos umresine gittiğimizde belki 70-75 yaşlarında bir teyzemiz, şeker hastası bir teyzemiz de vardı.
1: Evet.
0: Ama yani hiçbir sıkıntı çekmedik. Zaten biz program yaptığımız zaman öğle sıcağına program koymuyoruz. Eylül'de de gitsek, Ocak'ta da, kışın da gitsek evet. yine öğlen sıcağı olduğu için öğlen sıcağına program koymuyoruz. Aynı şekilde Temmuz, Ağustos'ta da öyle. Ve hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz, emin olun. Hocam bir telefon geldi hemen söyleyince.
1: Hay hay, buyursunlar.
0: Şöyle açalım hocam hemen telefonumuzu. Şöyle sesi alıyorum. Alo.
2: Selamünaleyküm hocam.
0: Aleykümselam.
2: Nasılsınız hocam? İyisiniz?
0: Elhamdülillah iyiyiz. Kiminle görüşüyoruz?
2: Ben Gülsüm Suyabatma. Sizinle beraber Ocak umresi yapmıştım.
0: Öyle mi? Maşallah. Gülsüm Hanım nasılsınız? İyisiniz?
2: Çok teşekkür ederim hocam. Sizi dinlemekteyiz. Aklımız fikrimiz sizinle.
0: Allah razı olsun. Ocak umresine gelmiştiniz.
2: Evet, evet hocam, evet.
0: Evet, hatırladım Gülsüm Hanım. Annenizle beraber gelmiştiniz sanki, böyle bir aile.
1: Maşallah.
2: Evet, annem, babam, ben gelmiştim.
0: Maşallah, barekallah. Evet, dinleyenlerimiz şimdi tabii umreye gelmek isteyenler var. Burada Efendimizin hasretiyle yanıp tutuşanlar var. Bu noktada ne söylemek istersiniz?
2: Ben sizinle gelmeden önce çok tereddütledim. Hiç giden var mı? Çok araştırdım. Ama iyi ki sizinle gitmişim. O kadar evet. memnunum. Anlatamam. Benim babam hem hacca gitti hem umreye gitmişti. Ve evet. bana Kabe'deyken sarılıp dedi ki, kızım ben ne hacca gitmişim ne umreye gitmişim. İyi ki Radyo Nida ile ayarlamışsın. İyi ki burayla gelmişim. İyi ki sen yanımdasın deyip çok mutlu olduk. O sözü bile bana yetti. O kadar mutlu oldum ki Rabbim içinde tereddüt olanlara, benim gibi gelmek isteyenlere, gitmek isteyenlere, Rabbim sizin gibi iyi insanlar çıkarsın karşısına ve sizinle gitsinler derim.
0: Allah razı olsun.
2: Hep de Rabbim herkese ve en yakın zamanda Rabbim yeniden bana gelmeyi nasip etsin, sizinle gitmeyi Amin. Nasip etsin inşallah.
0: Amin inşallah. Allah razı olsun. Ben hatırlıyorum babanız bir ara böyle öyle bir duygulandı ki neredeydi tam hatırlamıyorum ama.
2: Böyle... Abi de Rabbim'de.
0: Evet, bana böyle bir sarıldı, böyle ağladı, böyle ağlamaya başladı İsmet hocamın anlatımından sonra.
2: Uhud Tepesi'nde anlattıydı. Evet. Sohbetinizde çok kötü olduydu.
1: Çilek
2: çıkararak ağladıydı.
1: Çilek evet. paralarını fazla harcamaz.
2: İsmet hocam bambaşka. Evet. Rabbim herkese nasip etsin. İnanır mısınız şimdi sizinle konuşuyorum ama içimi tutamıyorum. Evet. Kendim yine oralarda görmek istiyorum. Rabbim herkese nasip etsin. Amin. Ve sizin sizinle yeniden gelmek bize nasip olsun inşallah.
0: O zaman buyurun Temmuz'da gidelim, Ağustos'ta gidelim.
2: Arkadaşlarıma söyledim, 4 kişilik arkadaş grubum gelecek sizinle.
0: Öyle mi? Maşallah. Tamam inşallah güzel bir umre olacak Allah'ın izniyle.
2: İnşallah.
0: Peki
2: İnşallah.
0: Size şeyi de soralım. Mesela umrede ya hani şunu da yapsaydım, şunu yapmayı unuttum veya şunu yaşamak isterdim dediğiniz bir şey var mı acaba, tavsiyeleriniz?
2: Ya benim şimdilik hiçbir şeyim yok. Benim ilk umremdi.
0: Evet.
2: Ben her şeyi dolu dolu yaşadım. Bir de babamın öyle söylemesi demek ki ben her şeyi yaptım diye düşündüm. Çünkü babam benim hem hacca gitti hem umreye gitmişti.
0: Evet.
2: Onun sözünle yani ben önceden hiçbir şey yapmamışım kızım dedi. Bu bana hac gibi geldi dedi.
0: Evet.
2: Çok güzel. Dolu dolu dedi. Demek ki hepsi olmuş.
0: Evet.
2: Önceden gittiler daha iyi bildiği için.
0: Gülsün Hanım bir de şimdi böyle işte ailesiyle beraber ya ben çok zorlanırım birini götürürsem, işte ben çocuklarımı götürürsem bizim grupta da aslında çocuklarla gelenler vardı. Değil mi? Böyle ailesiyle gelenler vardı. O konuda da böyle çekinceleri olan insanlar var. Ne söylemek istersiniz?
2: Ben de babamla gittiğimde, annemle babamla hani yaşlar, ben ibadetimi yapamam acaba diye düşündüm, söylediler de bana. Ama hiç ne anne baba engel oluyor, ne çoluk çocuk engel oluyor, bilmiyorum oranın maneviyatı mı, sizinle olmamız mı, çok başkaydı ya. Yeniden gitsem, yeniden gitmek istesem zaten istiyorum. İnşallah Rabbim kısmet etsin ve sizinle isterim.
0: Allah razı olsun. Allah razı olsun Gülsüm Hanım.
2: Sohbetinizde falan da geldim ben zaten. Sizleri
0: Öyle
2: çok
0: mi?
2: İyi ki sizinle. İyi ki yolumuz kesişti.
0: Evet.
2: İyi ki sizler varsınız. İsmet Hocam'ın sohbetine doyum olmuyor.
0: Evet.
2: Zaten radyoda artık evde hiçbir şey dinlenmiyor. Arabada hiçbir şey dinlenmiyor. Sadece siz.
0: Allah razı olsun. O zaman efendim... Rabbim nice nice umreye gidebilmeyi bizlere, sizlere ailecek gidebilmeyi nasip eylesin. Tekrar tekrar gidebilmeyi nasip eylesin. Siz de biliyorsunuz orayı hissettikten, yaşadıktan sonra insan daha çok istiyor. Rabbim en kısa zamanda imkanınızı artırsın ve Amin. O güzel yerlere gidebilmeyi nasip eylesin diyoruz. Var mı bir isteğiniz, bir arzunuz, söylemek istediğiniz?
2: Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. İyi ki sizler varsın. İsmet varsınız. İsmet Hocam Allah sağlıklı
1: Allah
2: uzun ömürler versin diyorum. Allah bin kere razı
1: Babamızla
2: olsun.
1: Babamızla beraber ecmain.
2: Kerem Hocam'dan, Kerem Bey'den, Mahmut Hoca'dan, hepinizden Allah razı olsun.
1: Amin inşallah.
0: Ecmain. Allah sizden Allah de razı olsun. Olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.
2: Derdi iyi bakın.
1: Babamıza
2: Allah'a
1: selam.
0: Çok çok selam söyleyin. Ellerinden öperiz inşallah.
2: Zaten kışa doğru sizleri davet ediyor babam evine, köye. Hepiniz geleceksiniz inşallah.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
2: Sizinle bir de umre grubumuz çok güzel oluyor. O da çok güzel. Kardeşliğimizi yapıyorsunuz. Başımızsınız. Umre arkadaşlarımızla falan çok güzel. İyi ki siz varsınız.
0: Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Rabbim bizi cennetinde de buluştursun inşallah diyoruz. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullah.
2: Allah razı olsun.

0: Evet hocam.
1: Evet, Allah razı olsun. Biz de diyoruz ki iyi ki siz varsınız.
0: Evet.
1: Yani siz olmasanız, siz gelmeseniz, siz dinlemezseniz, siz takip etmezseniz biz ne yaparız?
0: Evet hocam.
1: Yapayalım. Senle ben böyle karşı karşıya.
0: Evet hocam.
1: Bakarız ki kimse yok. Biz de dağılırız. İyi ki varlar.
0: Evet hocam, iyi ki varlar. Hakikaten hani bizim bu noktada da tabii biz orada elimizden geldiği kadar oraları anlatmaya çalışıyoruz. Orada İsmet hocamız yani öyle dualar, öyle bir de kimsenin şeyini hiç unutmuyorum. Böyle Kabe'de tabii tavaf ederken ben böyle İsmet hocamın tam arkasındayım. Eline böyle notlar gelmiş, dua ediyoruz tabii tavaf ederken, çok özel dualar yapılıyor. Orada dua ederken de dinleyenlerimiz tabii misafirlerimiz, umrecilerimiz ellerinde kağıtlara dualarını yazmışlar. Hocam böyle elime tutuşturdu. Ben böyle tek tek ama böyle dolu dolu kağıtlar. Hocam böyle ben dedim herhalde hocam hani az kaldı şey yapacak. Hani geçecek bazılarını tek tek hocam hiçbirini eksiltmeden okuyor. Allah razı olsun ve o güzel mübarek yerde 1'e 100.000 verilecek yerde çok güzel şeyler geçiriyoruz, vakitler geçiriyoruz, orada yaşananları anlatıyoruz, yaşıyoruz. Elhamdülillah manevi bir şekilde oraya gidip feyizlenip geri dönüyoruz. Rabbim vesile olanlardan razı olsun. İşte bu noktada siz Amin. Olduğunuz zaman ne oluyor? Biz de ahiretimize yatırım yapmış oluyoruz. Hakikaten bu noktada ne güzel şeyler duyduk şimdi Gülsüm Hanım'dan elhamdülillah. Biz de bunları duydukça daha da mutlu oluyoruz ki elhamdülillah Rabbimiz de bu noktada bizden razı olursa tamamdır. Değil mi hocam?
1: Şimdi bizim evvelki umrecilerimizden, yani ben tahmin ediyorum şöyle 6-7 sene evvelki umrecilerimizden dışarıdan bazı kardeşlerimiz bizim aleyhimize olumsuz bazı şeyler söylemiş.
0: Evet hocam.
1: Tabii o da kardeşlerine sebep olmuş, geldiler. Bir pişmanlıkları var. Yani işte size şöyle dediler, işte size böyle dediler. Allah razı olsun, bizim umrecilerimiz bizleri sevmişler ki ben de gidenlerin listesini istedim. Orada hiç unutmam bu meseleyi. Gidenlerin listesini istedim. Oradan çıkardılar. Orada vazifeli, görevli olan kardeşimiz. Nuru Hocam mıydı? Yani şimdi onu hatırlayamıyorum. Ben de listeyi önüne koydum. Şimdi buradan dedim, istediğini seç. Bak benim dediğimi değil, istediğini seç. O da şu dedi. O da anlamadı yani niye seçtiriyor diye. Şunun telefon numarasını bana şeydi ver dedim. Çeviriver. O telefon numarasını çevirdi. Karşıdaki umrecimiz, selam aleyküm selam. Tabii yabancı bir numaradan aradığım için dedim ki ben İsmet Hoca, sizden görüşmek istedim ama o hocam nasılsınız, iyi misiniz, hürmetler sunarız. Tabii kardeşimiz başladı. Ya dedim size bir şey soracağım. İnşallah böyle doğru cevap verin ama yani hatıra binaen cevap vermeyin çünkü çok önemli bir mevzu. Gittiniz geldiniz, herhangi bir şikayetiniz var mı? Onlar da başladılar bir dua etmeye. Birkaç kişiye böyle telefon açtırdım. Ondan sonra hanımefendiye dedim ki bak hanımefendi, bunları biz kendimizi methetmek için açmış değiliz. Ama kim aleyhimize konuştuysa ona hakkımızı helal ederiz. Burada herhangi bir sorun yok. Ama günahlarımızı aldıysa geri almayız. Sevapları yolladıysa vermeyiz. Ama hakkımızı helal ederiz. İslam hakkını değil, şahsi haklarımızı. Durum bu. Sen ister gel, ister gelme dedim. O da yazıldı sağ olsun. Sonradan tekrar yine geldiler. İnşallah dinliyorsalar buradan selamlarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Bundan dolayı mesela şu anda canlı yayınımız açık, WhatsApp açık. Şikayetleri olanlar da bize söyleyebilir. Şu evet. Şikayetlerimiz var. Biz de onu ona göre değerlendiririz. Ama bilerek veyahut da biz oraya götürdük. Ne işiniz varsa, haliniz varsa görün dememeye gayret ettik. Elimizden geldiği kadar. Bir de biz Gelen mi var?
0: Evet hocam, telefon geldi yine.
1: Hay buyurun.
0: Hemen açıyorum. Evet. Alo.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Şu anda Radyo Nida 107.3'tesiniz. Hocam az önce şikayeti olan varsa arayabilirsiniz demişti. Siz herhalde şikayet edeceksiniz.
2: Yok estağfurullah. Bizim şikayetimiz olacak herhangi bir an olmadı. Ben Ocakbumecelerinden Muhammed Cihan.
1: Muhammed hocamız.
0: Muhammed hocam öncelikle, nasılsınız?
1: Bolulu.
2: Elhamdülillah ya ala külli hal. Her halimize şükürler olsun. Sizler nasılsınız?
0: Elhamdülillah biz deyiz. İsmet hocamın da size selamı var.
2: Aleyküm selam. İsmet hocama saygılar, sevgiler.
1: Allah razı olsun. Muhammed hocam duyuyoruz.
2: Allah razı olsun. Öncelikle herkese hayırlı yayınlar. Ekran başındaki radyo dinleyicilerinin hepsine ayrı ayrı selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum.
0: Aleyküm selam hocam.
2: Benim için hocam çok çok özel bir umre programıydı. Yani hayatımın en özel anlarından bir kısmını yaşadım desem asla yalan olmaz. Eksik bile söylüyor olabilirim. Çünkü oraya giderken bir turistik gezi amaçlı gitmedim. Adeta ruhumuzu biraz tazelemeye, oradan kendimize bir şeyler kasma niyetiyle gitmiştim. Elhamdülillah döndüğüm zaman da ya Rabbi sana şükürler olsun ki böyle bir ekiple böyle bir umreyi bana nasip ettin dedim. Bu manevi atmosferin de hocam bize bu kadar yani derinden işlenmesindeki en büyük payın da kesinlikle organizasyon, doğru bir rehberlik, doğru bir planlama olduğunu düşünüyorum. Çünkü gittiğimiz her bir yerin seçimi, o mekanların bize aktarılış şekli o kadar etkileyici, yani o kadar bariz belliydi ki emek verilmiş, çalışılmış, planlanmış, programlanmış, hatta işin ehli insanlarla oturulup konuşulmuş ve ondan sonra uygulamaya geçmiş olan bir program olduğu çok çok bariz bir şekilde belliydi. Ondan dolayı her an dolu dolu yaşadık, yani oradaki her anımız ayrı bir doluluk içerisindeydi. Bundan dolayı da rehberlerimiz olan başta İsmet hocam, Mesut hocam, sizlere çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü orada bir ticari bir kaygı değil. O çok net, bariz bir şekilde belliydi. Siz orada Allah'ın rızası için bir şeyler yapma gayretindeydiniz. Her birimizle aynı samimiyetle yaklaştınız. Kimin ne sıkıntısı varsa ilgilenmeye çalıştınız. Bunlar çok çok önemli şeyler ve biz bunları kendi gözümüzle şahit olduk. Bundan dolayı da bu imkanı sunduğu için güzel ekibinize, radyoya çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Emeğe geçen herkese, bütün o dostlara yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim de gitmek isteyen oralara gidip Rabbimizin beytini, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bizzat kendi selamlarını iletmek isteyen herkese en yakın zamanda sağlıkla, sıhhatle gidip hayırlı bir şekilde de dönebilmeyi nasip etsin diyelim.
0: Amin hocam. Allah razı olsun. Ne güzel dualar ettiniz. İnşallah size de tekrar tekrar nasip eylesin.
2: İnşallah hocam.
0: Temmuz'da hocam beraber gidelim.
2: İnşallah Rabbim nasip etmişse iki dünya bir araya geldi de gideriz zaten. Etmemişse de hocam nasip olmaz. İnşallah diyelim ama çok isterim ben tabii ki de.
0: Allah razı olsun hocam. Hocam peki bir şey daha sorayım ben size. Şimdi mesela oraya gidecek olan, umreye gelecek olan kardeşlerimize şunu kesinlikle yapsınlar dediğiniz bir şey var mı hocam?
2: Hocam kesinlikle
0: gitmeden önce.
2: Nebi, evet, diğer nebi. Okumayı sevenler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuması gerekiyor. Okumayı sevmeyenler de olabilir. En azından videolar izleyerek Efendimizin hayatını bir öğrenilmesi gerekiyor. Neden? Şimdi gidiyoruz oralara, gezinti yerlerine gidiyoruz ve siz anlattıkça okuduğumuz, öğrendiğimiz bilgiler pekişiyor bizde. Aa, bu olay burada mı olmuş? Efendimiz bu sıkıntıyı burada mı yaşamış diye hatırımıza geliyordu. Bu çok önemli bir şey ve insana çok da büyük şeyler katan olaylardan bir tanesiydi. Kesinlikle Siyer Nebi okumadan, dinlenmeden gidilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Orada evet öğreniliyor, orada siz anlatıyorsunuz, çok güzel anlatımlar yapıyorsunuz. Ama birazcık da olsa bilgi birikimiyle gidince daha tatlı oluyor bilgiler.
0: Evet hocam, Allah razı olsun, dediğiniz çok doğru. Biz de zaten her zaman söylüyoruz hani mutlaka oraya gidiyoruz. Biz Efendimizin işte doğumundan vefatına kadar belki çoğu şeyi anlatıyoruz orada. Yaşanan yerlerde anlatıyoruz. Ama dediğiniz gibi aslında önceden böyle okunup araştırılıp gelinse belki daha fazla şey hissedilecek. O yüzden bir çaba olması gerekiyor ki orada o maneviyatı daha derin bir şekilde hissedebilelim. Ve geri döndüğümüzde de onu hayatımıza aktarabilelim.
2: İnşallah. Kesinlikle öyle oluyor. Ve bol bol dua. Yani Allah nasip etmesi lazım ki o mübarek topraklara gidilsin. Bu iş maddiyatla olacak bir şey değil. Allah'ın nasip etmesiyle olacak bir şey. O yüzden evet, evvela hocam. Allah'tan çok çok istemek lazım. Canı gönül denetlemek lazım. Ve oralara evet. aşık bir insan olmak lazım ki Allah da nasip etsin.
0: Evet hocam. Allah razı olsun. Muhammed hocam çok teşekkür ettik. Var mı bir isteğiniz?
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Canınızın sağlığı, dua eder, dua beklerim. İsmet hocamın tekrardan ellerimden öpüyorum. İsmen dualarına talibim.
1: Allah razı olsun. Allah yardımcınız olsun inşallah.
2: Amin. Amin. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun hocam. Görüşmek üzere. Selamlar.
2: Görüşmek üzere. Aleykümselam.
0: Evet İsmet hocam.
1: Evet, Allah razı olsun. Muhammed hocamızı dinledik. Muhammed hocamız, Allah razı olsun. Kendisi genç, faal. Efendim, Rabbim akıbetini, önünü hayır eylesin. Yapmış olduğu hizmetlerini daim eylesin diye dua ediyoruz. Şimdi de tabii Mevla çok büyük mükafatlar hazırlamış. Yani bizim gayretimizle bu mükafatların kazanılması mümkün değil.
0: Evet hocam.
1: Efendim ben ibadet ettim. Efendim ben şöyle yaptım. Elbette ki cennete girerim. Başka yere niye gideyim? Cehennemde ne işim var gibi laflar insanı kurtarmaz. Ne kurtarır? Gayret kurtarır. Ne kurtarır? Mücadele kurtarır.
0: Evet,
1: ne kurtarır?
0: Hocam.
1: Aşk kurtarır, şevk kurtarır. Bundan dolayı Mevla bize çok büyük mükafatlar hazırlamış. Bunu kazanmamız için de mesela bir vakit namaza 100.000 vakitin sevabını gizlemiş.
0: Evet,
1: bu da hocam. Mesela bir sabah namazına gitseniz, diyelim ki 5 vakit Kabe-i Muazzama'da namaz kıldınız. 52 sene bir vakti 52 sene durmadan namaz kılmış sevabını aldınız.
0: Evet hocam.
1: 5 sene 5 gün 5 defa gittiyseniz ne yapıyor bu? 260 sene bir günde devamlı namaz kılmış sevabını alıyorsunuz. Şimdi sen devamlı namaz kılmaya vakit ayırabiliyor musun? Yok, 10 dakikayı biz ayıramıyoruz. Ama Mevla sana öyle bir mükafat, öyle bir imkan, öyle bir güzellik, öyle bir ecir

0: sene devamlı ibadet etme sevabı kazanıyorsunuz. Mesela Hudeybiye müsalahası var, anlaşması var. Orada da biat var. Rıdvan biatı. Ne yapıyoruz? Ah keşke biz de orada olsaydık diyoruz, değil mi? Ama Hacerül Esved'e selam vermek Allah ve Resulüne biat etmek gibidir.
1: Evet hocam.
0: Musafaha etmek gibidir. Ya şimdi sen Cenab-ı Hak haşa eli ayağı yok, varlığı kendinden diyoruz. Yani leyse kemislihi şeyün, onun bir misli yok. Benim elim var, o ayağı var. O zaman Allah'ın da eli ayağı var diyemeyiz. Evet. O bize ait. Mevla'nın varlığı kendinden. Bundan dolayı ona hiç kimse benzemez. E şimdi Mevla elini mi uzatacak sana ki kulum benden müsafaha et? Ne yapıyor? Ortaya bir sebep koyuyor. Sebep kim? Hacerül Esved. Hacerül Esved taşını selamlamak, müsafaha etmek, el sürmek. Ha şimdi ben Allah ile müsafaha edeceğim diye şu andaki Hacerül Esved taşının önündeki manzara İslami değil, Kur'an'ı değil, evet. Muhammedi ahlak değil. Maalesef hele hele hocam. Kadınların oraya girip de, geçen birisi anlatıyor, hocam diyor, kadın bir çıktı diyor, ne örtü kalmış, ne sağı solu kalmış, bu kadın cehennemi boylamıştır. Yani bu kadın o haliyle cehennemi boylamıştır. Niye? Şimdi sevap bire yüz bin olduğu gibi günah da aynı. Bundan dolayı Efendimiz ne buyuruyor? Efendim sövüşmeden, mücadele etmeden, fasıklık, günahlık yapmadan bir kimse Kabe'yi tavaf ederse anasından doğduğu gün gibi tertemiz olur. Günahları temizlenir. Bundan dolayı kardeşlerimiz öyle geçen de bir röportaj mı diyorlar Mesut Hocam?
1: Evet hocam, röportaj.
0: Röportaj yapıyor. Diyor ki birisine, sizi bedava Kabe'ye gönderseler gider misiniz? Ne işim var Kabe'de diyor ya. E nereye gidersiniz? Fransa'ya giderim diyor. Şimdi bana deseler ki seni bedava Avrupa'yı, Amerika'yı, şurayı burayı gezdirelim mi? Yoksa Kabe'ye mi bir an götürüp getirelim mi? Yani bir anını söylüyorum. Vallahi benim için bir anlık Kabe bütün dünyanın güzelliklerinin fevkindedir, üstündedir. Çünkü adamın gönlü, kıblesi neresi? Dünya. Bizim evet. Kıblemiz neresi? Gönül kıblemiz Kabe-i Muazzama, Medine-i Münevvere.
1: Eyvallah. Hocam şimdi günümüzde bir de gençlerimiz de olsun, işte büyüklerimiz de olsa böyle hep gönüller böyle dağınık, böyle çok yorgun. Yani bunun için tabii umre bu yorgunluklara çok büyük bir şifadır.
0: Şimdi gönlü kıblesi çok olduğu için.
1: Evet.
0: Parça parça.
1: Evet hocam. Bu noktada umre bu yorgunluklara nasıl şifa olur hocam?
0: Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam inşallah yarınki, öbür günkü sohbetlerde bunları anlatmaya, izah etmeye çalışırım. Efendimiz ne buyuruyor? Hastalıklara şifadır. Efendim fakirliğe çaredir. Mevla harcadığın bir dirheme karşılık 100 dirhem sana lütfeder. E nasıl verir yani? Bir de o var şimdi, öyle derler. Nasıl verir? Ya hastalık vermez. Belanı üzerinden alır.
1: Evet.
0: Efendim kaza vermez. Daha bunun gibi niceleri.
1: Oradaki dualarını kabul eder.
0: Tabii, oradaki dualarını kabul eder. İbadetlerini kabul eder. Bundan dolayı işine güzellikler ihsan eder. Birisi vardı yine umrecilerimizden. Öyle derdi. Hocam o zaman böyle hacda pek sıkılma yoktu. Şimdi çok sıkıyorlar ya.
1: Evet,
0: hac vizesini istiyorlar. Öyle turist vizesi, umre vizesi. Şimdi hem ceza hem kaldırıp dışarı atıyorlar. Her sene arabamı satarım, hacca giderim diyor. Geldiğim zaman da o araba tekrar bana nasip oluyordu der.
1: Yeah.
0: Yani bunu 3-5 seferde denemiş. Şimdi bundan dolayı mesela böyle bir İzmirli bir hanımefendi vardı.

0: çok enteresandır. Bir gün arabada gezilere gidiyoruz ya Mesut Hocam.
1: Evet hocam.
0: Bana bir o zamanki para iyi para, 20 lira. Yani şu anda 200 liranın üzerinde. 20 lira para sıkıştırdı elime. Baktım hanım ablam dedim, hayırdır yani, bir yere şey mi vereyim? Yok hocam dedi, çok emeğiniz geçiyor dedi. İçimden koptu dedi, size hediye olarak verdim dedi. İyi dedin, benim hediyemi veriyorlar dedim. Annem dedim, sen böyle bize para vermeyin. Çünkü biz burada para olarak talebimiz yok. Ondan sonra şimdi bu hanımefendi nasıl gelmiş biliyor musunuz? Çok enteresan.
1: Hocam bir telefon daha var.
0: Hay hay buyurun.
1: Telefonu alalım, hemen yarıda kalanı devam ettirelim hocam.
0: Evet buyurun.
1: Alo.
2: Alo.
1: Alo buyurun. Radyo Nida'dasınız.
2: Evet. Ben de katılmak istedim programınıza.
1: Evet, nasılsınız? Senin... İyisiniz. İsminiz nedir?
2: Leyla İlimdaroğlu.
1: Leyla Hanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim radyomuza.
2: Teşekkür ederiz, sağ olasınız.
1: Umremize hocam, mi katılmıştınız?
2: Evet, ben Aralık'taki Umre'ye gitmiştim.
1: Öyle mi?
2: Hocalarım, sizlerden çok memnunuz, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden hocam, de razı olsun.
2: Hocam çok çok böyle güzel bir Umre geçirdik. Mesut Hocam'dan, İsmet Hocam'dan, Mahmut Hocam'dan ve oradaki diğerlerinden. Allah hepsinden razı olsun. Hakkımızı nasıl öderiz bilemiyoruz. Nasipse inşallah gene bir daha gitmek istiyoruz. Oradaki hizmetlerinizden bizleri nasıl ağırladınız? Çok güzel oldu hocam, çok güzel oldu. Eve döndük, bilmiyoruz gökte miyiz, yerde miyiz bilemiyoruz. Hiç kendimize gelemiyoruz hocam. Çok başka, farklı olduk. Çok farklı oldu. Çok teşekkür ederiz hocam.
1: Allah razı olsun. Asıl biz teşekkür ederiz. Bize bu noktada vesile olduğunuz için. Rabbim de sizi inşallah o gökten indirmesin. Öyle söyleyelim. İsmet
2: inşallah,
1: hocam.
2: Inşallah.
0: Allah yardımcısı olsun. Yani
2: çok teşekkür. Hocam gittiğimizde farklıydık, döndüğümüzde çok farklı olduk bilemiyoruz. Nasipse, Allah nasip ederse bir daha gitmek istiyoruz inşallah.
1: Allah razı
0: Mevlam
1: olsun.
0: Mevlam nasip eylesin.
1: Rabbim tekrar nasip eylesin inşallah. Tabii biz zaten her zaman söylüyoruz. En önemlisi oraya gidip döndükten sonra değişebilmek. Elhamdülillah siz de diyorsunuz ki biz değiştik. Allah'a şükürler olsun. Çok şeyler fark etti. O yüzden Rabbim cümlemize Umre'ye gidip oradan orayı şahit edebilmeyi nasip eylesin inşallah.
0: Amin.
2: Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok farklı oldu. Çok çok başka bir aleme döndük burada. Çok çok bir farklı şeyler yaşadık. Çok teşekkür ederiz. Biz memnunuz sizden. Rabbim bir daha gitmeyi nasip etsin sizlerle inşallah.
1: Amin.
2: Radyonuza da hepinize çok teşekkür ederiz. Sizin ilginiz, alakanız. Her şey çok güzel. En çok İsmet Hoca'ya çok çok teşekkür ederim. Ellerinden öperim hocam.
0: Allah razı olsun.
2: Çok teşekkür ederim hocam. Hepinizden Allah razı olsun. Çok farklı döndürdünüz bizi oradan. Çok çok farklı oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel yaşadık ömremizi.
1: Allah razı olsun. Dualarınızı bizden eksik etmeyin.
2: Amin. Her zaman dualarımız sizinle.
1: Rabbim inşallah en kısa zamanda size tekrardan nasip eylesin o güzel mekanlara gidebilmeyi.
2: Eşimle bu sene düşünüyoruz hayırlısıyla inşallah. Allah nasip ederse.
1: İnşallah.
0: Nasip eylesin.
1: İnşallah. Bekliyoruz inşallah. Var mı bir isteğiniz, bir arzunuz bizden?
2: Çok teşekkür ederim Mesut Hoca. Allah razı olsun.
1: Rica ederiz.
2: Teşekkürümü ileteyim dedim.
1: Allah razı olsun. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Enişlerin de ellerinden öperiz. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Allah razı olsun.
1: Evet İsmet Hocam.
0: Vallahi şimdi Mesut Hocam bu kadar takdire, teşekküre karşılık bir iki tane haç ilahisi, umre ilahisi gider.
1: Evet hocam inşallah o zaman birazdan şimdi giydim beyazları okuyalım. Rabbim cümlemizi o beyazları evet. Giyebilmeyi nasip eylesin. Şimdi bir mesaj bir arama daha var hocam. Nasıl öyle yapacağız? Mi? Evet, bir buyurun. Arama daha var. O aramayı da alalım, ardından ilahilerle devam edelim hocam.
3: Ben
1: arıyorum. Alo.
3: Selamun aleyküm hocam.
1: Aleyküm selam.
0: Aleyküm selam.
3: 18 Aralık Umcatilerinden Cumali Arık.
1: Ooo Cumali hocam, nasılsınız, iyisiniz?
3: Allah'a çok şükür, sizler nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz elhamdülillah, sesinizi duyduk daha iyi olduk.
3: İsmet hocamın ellerinden öpüyorum.
0: Allah razı olsun, sağ olun, var olun, nur olun. Şöyle bir nasıl? Hatırlayalım dedik, umrecilerimizi bir hatırlayalım. Nerede bunlar? Vallahi seslerini duyalım.
3: Biz de sizleri dinliyoruz hocam.
0: Eskimeyen şeylere, tekrar günlere dönelim.
3: İnşallah, inşallah.
1: Nasılsınız, iyisiniz, her şey yolunda?
3: Allah'a çok şükür, çok iyiyiz.
1: Allah iyilik versin Cumali hocam. Şimdi tabii biz Umre'ye tekrardan hazırlanıyoruz. Burada Umre'ye gelecek olan kardeşlerimiz var. Onlara ne söylemek istersiniz, ne tavsiye etmek istersiniz?
3: Vallahi şöyle söyleyeyim hocam. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var, bilir misiniz?
1: Evet, evet Cumali hocam.
3: Şimdi İsmet hocam olsun, sen ol, evet. Mahmut hocam olsun. Bu bilgileri satış olayı var ya, satış olayı, anlatım olayı.
1: Evet.
3: Çok farklı anlatıyorsunuz, çok güzel anlatıyorsunuz.
1: Allah razı olsun.
3: Yani orada o olayı, yapılan işleri, olayları yaşamış gibi anlatıyorsunuz. Elinize ayağınıza çok sağlık.
1: Allah razı olsun. Allah razı olsun. Rabbim layıkıyla hizmet edebilmeyi nasip eylesin inşallah.
3: Evet hocam. Benim biliyorsun ikinci umreye gidişim çok haz aldım. Çok yani evet. Orada yaşamış gibi anlattınız. Çok sağ olun.
1: Allah razı olsun. Cumali abi inşallah en kısa zamanda tekrardan nasip olsun size ailecek.
3: İnşallah inşallah. Bu sefer bakalım hac çıkarsa haccı düşünmez artık.
0: En kısa zamanda Mevlam nasip eylesin.
3: Amin inşallah hocam. Hacca, dualarınızı bekliyorum.
0: Hacca beraber gideriz.
3: İnşallah inşallah.
1: Tamam hocam, var mı bir isteğiniz, bir arzunuz bizden, söylemek istediğiniz bir şey?
3: Vallahi canınızın sağlığı, sizin bir isteğiniz varsa söyleyebilirsiniz.
1: Duanızı eksik etmeyin bizden, tek isteğimiz o. Allah'a emanet olun, çok çok selamlar söyleyin aileye.
3: Aleyküm selam, ben teşekkür ederim, sağ olun, hayırlı yayınlar olsun.
1: Allah razı olsun, çok sağ olun. Evet hocam, aramalar gelmeye devam ediyor. Tekrardan bir arama geldi hocam.
0: Hay hay, buyurun.
1: Hemen
0: buyurun.
1: Alıyoruz. Alo.
4: Alo, selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam.
4: Mesut hocam, hayırlı yayınlar. Allah... İsmet hocam, ellerinizden öperim, selamünaleyküm.
0: Allah razı olsun, çok çok sağ olun.
4: Ben Ahmet. İsmet hocam, nasip oldu iki kere senin numaraya gitmek.
0: Evet, Ahmet'imiz, Allah razı olsun. Çok
4: yani hoş. Ben İsmet hocanın emeğini, hakkını hiçbir zaman ödeyemem.
0: Allah razı olsun.
4: Ben de yeri çok farklıdır. Mesut hocam, belki gitmek sizinle nasip olmadı ama
1: Allah razı olsun. Radyonun... İsmet hocamızın hepimizin yanında yeri çok ayrıdır.
0: Allah razı ya, olsun ya.
4: Radyonun
0: beni mahcup ediyorsunuz.
4: Çok büyük bir hayatımda maddi manen çok büyük bir etkisi oldu. Belli eller değişti ama İsmet hocanın yeri hiçbir zaman değişmedi.
1: Elhamdülillah.
4: Rabbim ondan bir değil bin kere razı olsun. Belki onun sağ kolu olmaya çalıştım umrede. Destek olmaya çalıştık ama bize kattıkları, bana kattıkları hiçbir zaman anlatılmaz, tarif edilmez. Hakkını hiçbir şekilde ödeyemem. Rabbim onu cennetiyle şereflendirsin. Efendimize
0: ecmain olsun işte.
4: Komşu eylesin. Sizlerden de bizlere bu yayınları, İsmet hocamın sesini, birçok daha güzellikleri ulaştırdığınız için Allah bir değil bin kere razı olsun. Yolunuz her daim açık eylesin.
1: Amin inşallah, Allah razı olsun.
4: Çok teşekkür ettim. Çok iyi konuşacağız da evet. Yayınınızı bölmek istemedim.
1: Allah
4: sadece umreden dolayı İsmet hocama, herkesin kulağının dibinde dinlediği için teşekkür etmek istedim.
1: Allah razı olsun. Rabbim inşallah bizi burada buluşturduğu gibi cennette de buluştursun.
4: Rabbim önce sizleri cennetiyle şereflendirsin. Sizlerin vasıtasıyla da bizleri içerisi alsın inşallah.
0: Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Bizlerden duanızı eksik etmeyin Ahmet abi.
4: İsmen dua eder, İsmen de dua beklerim.
1: Allah her zaman. Allah razı olsun.
4: Allah işinizi gücünüzü rast getirsin.
1: Amin.
4: Gönlünüzü bereketlensin. Sıkıntılarınızı def etsin. Yolunuzu her daim açık eylesin.
1: Maşallah. Amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ettik bu güzel dualarınız için. Evet, var mı bir isteğiniz, bir arzunuz? Söylemek istediğiniz
4: canınızın
1: şey.
4: Canınızın sağlığı. Rabbim ömrünüze bereket, ömrünüzü sağlıklı, saatli, hayırlı eylesin. Bu yollarda daim sizin gibi bizleri de hizmetkar eylesin.
1: Amin, amin. Allah razı olsun. Allah emanet olun. Size, çok çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler olsun.
4: Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Sağ olun.
1: Evet. Evet hocam, telefonlar susmuyor. Tabii mesajlar da geliyor bu arada WhatsApp'tan.
0: Şimdi Ahmet kardeşimiz, iki evet sefer hocam. Biz umreye gittik. Ahmet kardeşimiz hakikat bize orada çok çok yardımcı oldu.
1: Allah razı olsun.
0: Hüseyin Oruç kardeşimizle beraber, o zaman beraber gitmiştik.
1: Evet hocam.
0: O zaman Ahmet kardeşimiz de ikisinde de bulundu. Hakikat bizlere çok çok yardımcı oldu. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun
0: hem
1: hocam.
0: Hem burada Hüseyin Oruç kardeşimize hem de Ahmet kardeşimize o güzel toplulukta, yolculukta beraber olduğumuz için teşekkürlerimi, takdirlerimi arz ediyorum.
1: Allah razı olsun hocam. Şimdi Ahmet abimiz o zaman hem umresini yapmış oldu hem de artı kat kat sevap kazanmış oldu. Evet. Hizmet edenlere destek şimdi, olarak o da hizmet ederek.
0: Ahmet şuraya yetiş. Ahmet baktım ki orada. Ahmet şuraya gel. Ahmet baktım ki orada kardeşimiz. Benim evladım yaşında. Allah razı olsun. Hakikat
1: Allah
0: çok
1: razı
0: çok
1: olsun.
0: Böyle faydalarını gördük.
1: Evet, Ahmet Güleç Bey'e tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ve hocam mesajlar vardı. Şimdi Esra Hanım yazmış. Şevval Umrecimiz.
0: Evet.
1: Selamünaleyküm kıymetli Mesut kardeşim. Çok değerli İsmet hocam. Gönüllere Allah şifa veriyorsunuz. Daim olsun inşallah.
0: Amin.
1: Rabbim sizlerden amin. Ebeden razı olsun. Şevval Umrecilerinden Esra ve Begüm'den selamlar. Dua eder, dua bekleriz.
0: Bu ana kız Kabe'den gelmediler.
1: Evet hocam, maşallah Rabbim tekrar tekrar nasip eylesin. Sizden Şevval Umrecilerine seni sevdim Resulü ilahisini rica ediyorum demişler. Değerli İsmet hocama, kıymetli eşi Ayşe ablama ve size armağan olsun demişler.
0: Allah razı olsun.
1: Allah çok razı çok olsun. Esra Begüm Tan. Hocam yine arama geldi.
0: Buyurun lütfen.
1: Alo.
5: Selam aleyküm.
1: Aleyküm selam. Allah Allah.
5: Mesut hocam hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, Allah razı olsun.
5: Mahmut hocamla irtibata geçtik dedi. Mesut hocamı bir ara dedi. Seni çok özlemiş dedi.
1: Özlemez olur muyuz ya? Özlemez olur muyuz? Tüm umrecilerimizi özlüyoruz tabii ki de. Hatta ben Allah böyle bazen programlarda bazen denk geliyoruz. Hatta bu en son Bursa konserinde böyle gözlerimin evet. içine bakıyorlardı böyle konsere gelenler. Ya diyorum siz evet. bana baktıkça böyle oraları hatırlıyorum. Oralara gidiyorum böyle. Evet. Hakikaten de ne kadar denk gelsek oraları hatırlıyoruz. Evet. Rabbim sizden razı olsun.
5: Sizden de hocam bin kere razı olsun.
1: Allah razı olsun. Nasılsınız, iyisiniz?
5: Şükür halimiz hocam. Memleketteyim, Balıkesir'deyim şu an.
1: Oho. Öyle mi?
5: Evet.
1: O zaman şimdi radyo Nida dinleyenlerimiz de bir sizi tanısınlar.
5: İyi olur hocam. Çok iyi olur. Zaten Bursa'da devamlı sabah 8 akşam 6'ya kadar radyo Nida dinlemekteyiz.
1: Evet, Allah razı olsun. Evet, isim soy isim alalım. Hangi umremize katıldınız? Neler yaşadınız?
5: İsmim Halil Elam. Balıkesirliyim. Bursa'da yaşıyorum şu an.
1: Evet, Halil hocam hangi umremize katıldınız? Aralık umresiydi sanki değil mi?
5: 18 Aralık umresi, 22 günlük.
1: Evet, Aralık umresine katıldınız. Nasıldı, nasıl geçti? Gelecek olan kardeşlerimize ne söylemek istersiniz?
5: Nasıl geçti hocam? Beklediğimden daha güzel geçti. Yani bu kadar beklemiyordum manevi yolculuğu ama sizin sayenizde, İsmet hocam sayesinde, Mahmut hocam sayesinde dolu dolu yaşattınız. Allah bin kere razı olsun.
0: Amin.
1: Allah sizden de razı olsun. Bizden duanızı eksik etmeyin.
5: Amin. Eğer yine gitmek istersem yine sizi tercih ederim.
1: Allah razı olsun.
5: Zaten de sizin için toplamaya başladım. Şimdi plan program yapıyoruz.
0: Allah razı olsun.
1: Maşallah, barekallah. Şimdi biz inşallah Rabbim nasip ederse 2 Temmuz, 11 Ağustos, Ekim Aralık'ta gidiyoruz. Gelmek isteyenler olursa efendim bekleriz inşallah. Sizleri de Rabbim tekrar tekrar nasip eylesin o güzel toprakları.
5: Amin, amin inşallah. Artık haç çıkarsa haça inşallah, çıkmazsa bir dakika sana niyetimiz var inşallah yine.
1: Tamam, İsmet hocam sizi bekliyor inşallah.
5: Biz de İsmet hocam çok özledik ama birkaç sefer radyoya uğradım, bir türlü denk getiremedim. Mahmut hocamla evet. birkaç sefer görüştük ama İsmet hocam göremedim.
0: Allah razı olsun.
1: Evet, inşallah bekliyoruz tekrardan radyoya. Bu arada tüm dinleyenlerimiz de gelebilirler. Gökdere metrosunun oradayız. Herkesi bekliyoruz diyoruz. Halil i̇nşallah abinin vesilesiyle. Mahmut. Halil abi var mı bir isteğiniz, bir arzunuz bizden?
5: Ben dinleyemiyorum şu an ama dinleyicilerimize güzel kulağa hoş bir ilahi söylerseniz, annem ilahisi.
1: Tamam. Sizin için inşallah okuyacağım Allah'ın izniyle.
5: Allah razı olsun hocam. Hepinizden Allah razı olsun. Hayırlı bereketli ömürler versin.
1: Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.
5: Hayırlı yayınlar hepinize.
1: Sağ olun. Evet hocam, aramalar gelmeye, mesajlar gelmeye devam Allah ediyor. Bu arada tekrardan dile getirelim efendim. İnşallah Rabbimiz nasip ederse Temmuz'un ilk haftası Umre'ye gidiyoruz. Bu noktada hasretiyle yanan, Efendimizin hasretiyle yananlar varsa lütfen bizlere ulaşın. İnşallah orada beraber gidelim. Umre hattımızı söylüyorum. 0540-224-1073 0540-224-1073 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. İsterseniz Temmuz ayında, isterseniz Ağustos ayında bizlerle Umre yolculuğu yapabilirsiniz. Telefonun başında Mahmut hocamız olacak. Mahmut hocamızla inşallah görüşüp bu noktada detaylı bilgiyi alabilirsiniz diyoruz. Rabbim en kısa zamanda tüm dinleyicilerimize Umre'ye gidebilmeyi nasip eylesin.
0: Amin.
1: Şimdi ilahileri okuyalım hocam, müsaadeniz varsa.
0: Hay,
1: ardından hocam bir de şeyden bahsedelim istiyorum. Ben bazı insanlarımız maalesef işte Umre'ye harcarken çok farklı düşünüyor. Umre'ye giderken işte parasını ya acaba buna mı versem falan. Veya defalarca giden işte niye şey yapıyorsunuz filan diyenler var. Onu inşallah ilahiden sonra bu konuyu konuşalım.
0: Buyurun,
1: haydi
0: lütfen.
1: Bismillah.

0: Evet sayın hocam, bu ilahiler...
1: Evet, Allah razı olsun.
0: Evet, Esra Hanım'dan bir talep vardı. Bir de Halil Bey'den vardı. Değerli İsmet Hocama ve eşi Ayşe Ablama armağan olsun demişti.
1: Allah
0: ve tüm Şevval umrecilerine demişti. Biz de buradan o zaman tüm umrecilerimize buradan göndermiş olalım diyelim. Buradan selamlar, sevgiler iletmiş olduk.
1: Allah razı olsun.
0: Ecmain hocam.
1: Sesinize, yüreğinize sağlık.
0: Allah razı olsun hocam. Şimdi tabii yine sorular da var. Hocam bir tane sorumuz vardı. Bir... Hanımefendi yazmıştı hocam. Hemen bakıyorum. Selamünaleyküm hocam. Oğlum LGS sınavına girecek. İsmet hocamdan dua etmesini rica etsem. İsmi Kayra Ziya. Allah razı olsun, hayırlı yayınlar demişler.
1: Evladımız Kayra Ziya.
0: Evet hocam.
1: Kayra Ziya ve
0: tüm LGS sınavına
1: girecek evlatlarımıza Cenab-ı Hak başarılar ihsan eylesin.
0: Amin.
1: Kalemlerini keskin eylesin, zekalarını Amin. Keskin eylesin.
0: Amin.
1: Verilen sorulara en güzel cevapları vermeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak dünya ve ahiret imtihanını da evlatlarımıza hazırlanmayı nasip eylesin.
0: Amin hocam. Allah razı olsun. İnşallah Rabbim hepsine zihin açıklığı versin. Amin. İnşallah Amin ülkemize, inşallah. Vatanlarına, milletlerine Ümmet-i Muhammed'e hayırlı evlat olurlar diyelim. Rabbim Efendimizin yolundan da ayırmasın.
1: Amin.
0: Hocam bu arada inşallah Allah nasip ederse 13 Haziran'da Eskişehir turu ile beraber Mevlana Kurtuluş'un konseri de var.
1: Değil mi?
0: Evet hocam. Hem konsere gidilecek, ondan öncesinde de hocam tur yapılacak.
1: Yani şimdi Eskişehir'e mi tur oluyor?
0: Evet hocam, Eskişehir'de konser olacağı için biz de ne yapalım dedik. Madem oraya gidiyoruz, insanlardan konser bilet ücreti almadan orada sadece tur ücreti olarak alalım. Onlar da hem Mevlana Kurtuluş'un konserine katılmış olsunlar diye, hem de Eskişehir'e bir gezi düzenlemiş olsun.
1: Mevlana Kurtuluş derken Mesut hocamızı da unutmayalım canım. Mesut hocamızı da burada.
0: Estağfurullah.
1: Mesut hocamızın da o kadife sesiyle dinlemek isteyenler tura hemen yazılsın.
0: Allah öyle razı olsun hocam. Şimdi ben bu Eskişehir şeyinde olmayacağım, konserinde olmayacağım hocam.
1: Öyle
0: ayrı
1: mi?
0: Bir program var. Evet. İnşallah başka konserlerde.
1: Hadi inşallah.
0: Buluşuruz diyelim hocam. Turda gezilecek yerleri de söyleyelim hocam. Eskişehir'de Odun Pazarı, Devrim Arabaları Müzesi, Kurşunlu Külliyesi, Porsuk Çayı ve Mevlana Kurtuluş'un konseriyle kapanışla inşallah oradan geri dönüş olacak. Toplamda hepsi dahil 2000 TL diyoruz hocam.
1: Evet.
0: İnşallah yazılmak isteyenler olursa Radyo Nida hattımıza yazabilirsiniz. Efendim
1: şimdi
0: Gökdere
1: de...
0: Meydanı'ndan kalkacak hocam bu arada. Numarayı da söyleyelim, WhatsApp numarasını.
1: Evet.
0: 0543 224 0108 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.
1: Şimdiden dolmuştur.
0: Şimdiden dolmuştur. Evet hocam.
1: Şimdiden dolmuştur. Zaten yani şimdi bu 2000 liralar hakikat çok büyük paralar değil. Neden? O bir tane melun geldi Türkiye'ye, ben tanrıyım deyip de
0: evet,
1: milyarlarca parayı alıp defoldu gitti. Giriş ücreti ne kadar?
0: Ne kadar hocam?
1: 40 bin lira.
0: Geçmiş olsun.
1: Evet, 40 bin lira ve 2,5 kilometre yol. 110 evet. mu 120 bin kişi konsere giriyor. 18 dakika bekliyor. Suratını da göstermemiş. Allah suratlarını, hidayetleri varsa hidayet nasip eylesin.
0: Evet.
1: Burada antiparantez söylüyoruz. Çünkü 70'li yılların Cat Stevens miydi o? Şimdi Yusuf İslam.
0: Evet.
1: Bak mesela o zamanın müzik ilahi diyordular. Şimdi adı Yusuf İslam. Bundan
0: evet.
1: dolayı Mevlam hidayeti varsa en kısa zamanda hidayetler nasip eylesin.
0: Amin hocam.
1: Hidayeti yoksa Cenab-ı Hak cehennemini derin eylesin diye Amin dua
0: hocam.
1: Ediyoruz.
0: Hocam tam da o konudan bahsedecektik. Şeyi de söyleyelim bu arada anekdot olarak. 13 Haziran Cumartesi akşamı 23.30'da Gökdere metro çıkışında toplanıyoruz. Hareket saatimiz 00 yani 12'de hareket edeceğiz. Ama mutlaka yarım saat öncesinde orada olun inşallah diyoruz. Tam da hocam ilahiden sonra dedik ya hani bahsedelim. Yani evet. herkes işte 40 bin lira oraya vermiş mesela evet. konsere vermiş. Ona bir şey denmez ama umreye defalarca gidilince aslında bereket olan şeye laf söylenir.
1: Şimdi
0: ilahi konserlerine laf söylenir. Niye bu kadar pahalı? Niye şöyle? Niye böyle?
1: Niye para alıyorsunuz?
0: Halbuki hiç yok yani. Çok düşük bir fiyatta.
1: Şimdi Cengiz Numanoğlu hocamızın,
0: Allah rahmet eylesin,
1: bir şiiri var. Harem-i Şerif. Bir gidem bir daha.
0: Beytullah'ta ben.
1: Onu bir okusanız zaten o meydana çıkacak.
0: Evet hocam.
1: Yani şuranın cevabı Cengiz Numanoğlu hocamızın rahmetullahi aleyh, Allah rahmet eylesin. Malumunuz Nur hocamızın da çok iyi ahbabıdır Cengiz Numanoğlu hocamız.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Bundan dolayı onu da rahmetle yad ediyoruz buradan. İsterdik onudan bu mikrofonlarda bir şiirleriyle
0: dinleyelim.
1: Dinleyelim, evet. Misafir edelim. Buldunuz mu?
0: Buldum hocam. Biraz şimdi, uzun.
1: Yani siz böyle kısaltarak kısa okuyabilirsiniz. Neden Beytullah'ta ben? Neden? Buyurun.
0: Evet, haydi bakalım. Bir sancak altında kaç milyon insan. Ne tenleri benzer, ne dilde lisan. Olmuşlar tek yürek, tek bedende can. İnsanlığı gördüm Beytullah'ta ben. Yedi bağın gülü aynı destede, 72 millet aynı listede, kaç milyon amin der aynı bestede, tevhidle haşroldum Beytullah'ta ben. Rabbin o davetli misafirleri doldurmuş Mekke'de her karış yeri. Dillerinde dinmez lebbeyk sesleri, arşa yollar gördüm Beytullah'ta ben. Bir damla misali kapılmış sele, zengin, fakir, paşa, nefer el ele, yan yana secdeder sultanla köle, mahşerle tanıştım Beytullah'ta ben. Kiminde kalmamış derman bacakta, iki büklüm yürür gitmez kucakta. Erimiş, kaybolmuş Cenab-ı Hak'ta, pervaneler gördüm Beytullah'ta ben. Bin rütbeyi bir secdede atlayan, bir secdeyi yüz binlere katlayan, bu karını meleklerle kutlayan, bu karını meleklerle kutlayan, ne taciller gördüm Beytullah'ta ben. Unutmuş dünyanın vefa derdini, yıkmış kalbindeki riya bendini, öyle teslim etmiş Hakk'a kendini, canda canan gördüm Beytullah'ta ben. Melekler almışlar şölenden payı, sarmışlar Kabe'de bütün semayı, kalemler anlatamaz bu içtimayı, aciz bir kul oldum Beytullah'ta ben. Durdum da tavafı seyrettim hayran, gördüm bir kainat misali devran. Hangisi melektir, hangisi insan? Şaşırdım çok zaman Beytullah'ta ben. Ter döktüm, susadım nefsimden yana. Başkası bir lezzet vermedi bana. Dediler bu zemzem şifadır cana. İçtim kana kana Beytullah'ta ben. Bir mana sarayı mescidi haram. O ne ince nakış, o ne ihtişam. Her kalbe Muhammed aleyhisselam, bin taht kurmuş gördüm Beytullah'ta ben.
1: Allah Allah.
0: Vah ki bana bunca yıldır gülmezdim. Gözlerimden böyle yaşlar silmezdim. Vah ki bana huşu nedir bilmezdim. Tattım o lezzeti Beytullah'ta ben.
1: Allah Allah.
0: Yıllar geçti aramakla özümü, dünya malı kör etmişti gözümü. Unutmuştum kalu bela sözümü.
1: Evet.
0: Gör ki hatırladım Beytullah'ta ben. Bir zaman derdim ki ya Rabbi neden, bir daha istiyor bir kere giden. Meğer bilemezmiş insan gitmeden, aldım cevabımı Beytullah'ta ben.
1: Bir daha.
0: Bir zaman derdim ki ya Rabbi neden, bir daha istiyor bir kere giden. Meğer bilemezmiş insan gitmeden, aldım evet cevabımı Beytullah'ta ben.
1: Evet.
0: Son olarak da Gördüm ki bu dünya bir oyalanma, halime bakıp da mutluyum sanma. Bedenim Kabe'den uzakta ama gönlümü bıraktım Beytullah'ta ben. Evet hocam.
1: Bizim günlerce konuşacağımız sorunun cevabını
0: ya.
1: Cengiz Numanoğlu
0: hocamız
1: rahmetullahi aleyh cevabını vermiş. Rabbim rahmetle anıyoruz. Bundan dolayı şimdi bizim bir arkadaş vardı. İşte bir sefer gittiniz, neden gidiyorsunuz? Fakire ver. Ya şimdi bu dini yollar meydana gelince fakir fukara milletin aklına geliyor.
0: Evet hocam.
1: Ama nefise geldiği zaman ne fakir ne fukara, hiç ortada evet. kimse yok. Şimdi oradayken başladı, Allah nasip etti, umreye gitti, tekrar geri dönecek. Bir baktım ki hazırlık yapıyor. Şu aylık şuradan gelecek, şu para buradan gelecek falan, 3 ay 5 ay sonra tekrar gelirim.
0: Evet hocam.
1: Ben de dedim ki ya siz böyle diyordunuz. Yani şimdiden başladınız, hani bir sefer geldiniz, daha niye hazırlık yapıyorsunuz? Evvelki söylediğinizle şimdiki söylediğiniz zıtlık, tenakuz meydana gelmiyor mu? O zaman bana çok enteresan bir cevap vermişti o. Şöyle dedi, hocam dedi, o sözlerin buraya gelmeden evveldi dedi. Buraya geldikten sonra dedi, o sözlerimizin hükmü yok dedi. Evet. O sözler, yani bir sefer gittim, niye bir sefer daha gidiyorsun? O sözler buraya gelmeden evveldi. Şimdi bakın, tabii ki fakiri fukarayı düşüneceğiz. Ama Mevla fakiri fukarayı düşünün, düşünmezseniz buraya gelin, düşünürseniz buraya gelmeyin. Böyle bir emir var mı? Böyle bir tavsiye var mı?
0: Yok hocam.
1: Yok. Hatta bazı kitaplarda
0: tam
1: her ay diyen var.
0: Evet.
1: En gecini söylüyorum. En geç 4 yıl diyor Peygamber Efendimiz. 4 yıl en geç. Yani 4 yılda bir mutlaka benim huzuruma gelin. Bazı kitaplarda söylediğim gibi bir ayda bir. Yani bir ayda bir Resulullah'ı mutlaka ziyaret edin diye. Şimdi yollar da kolaylaşıyor elhamdülillah.
0: Evet hocam, bir telefon daha var.
1: Buyurun alalım.
0: Hemen alıyoruz. Alo.
2: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam. Efendim.
2: Hocam nasılsınız? Ben Ömer Faruk.
0: Ömer Faruk, elhamdülillah. İyi, sizler nasılsınız? Aralı Umresi'nden zannedersem.
2: Evet, evet, evet hocam. Geçtiğimiz senenin Aralık Umresi'nden.
0: Evet.
2: Ben de aramak istedim.
1: Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun.
2: Sizden de hocam Allah razı olsun. Tadı damağımızda hala.
0: Evet.
2: O yüzden hem sizinle bir sohbet etmiş olayım dedim hocam. Hem de o günleri eğer mümkünse bir yad etmiş olalım. Allah inşallah bir daha nasip eder niyetindeyiz ama
0: evet.
2: Bakalım nasip olursa inşallah.
0: Allah razı olsun. Bizler de tabii sizlerle gitmeyi çok istiyoruz tekrardan. Ya yani şimdi böyle hakikaten umre arkadaşlarımız çok ayrı oluyor. Biz böyle aile oluyoruz. Evet. Sizlerle inşallah Rabbim tekrar gidebilmeyi, o güzel anları yaşayabilmeyi, Efendimizin inşallah. Ve sahabe-i ikramın ahlakıyla ahlaklanıp dönebilmeyi nasip eylesin.
1: Amin
2: inşallah hocam. İnşallah bakalım hem bizde oradaki edindiğimiz arkadaşlıklardan hala görüştüklerimiz var, abilerimiz, evet. kardeşlerimiz var. Hem de sizleri de özledik. Bu süreç içerisinde ben Mahmut hocamla görüşme şansım oldu. İsmet hocamın yine bir konser organizasyonu olmuştu biz hemen döndükten sonra.
0: Evet.
2: Yanlış hatırlamıyorsam bir konseri. Orada İsmet hocamı evet. tekrar dinleme imkanımız oldu. Radyoyu sık sık elimizden geldiğince dinlemeye çalışıyoruz. Hatırlıyoruz hem sizleri hem o günleri
0: Allah
2: hatırlamış
0: razı olsun.
2: Oluyoruz. İnşallah bakalım yakın zamanda belki yine bir Aralık umresiyle tekrardan evet. niyetliyiz. Orada olacağız.
0: İnşallah hocam. Bekliyoruz bizlerle sizi Ömer Faruk hocam. Radyomuza da bekliyoruz inşallah. Ne zaman müsait olursanız bekleriz.
2: En en kısa zamanda inşallah hasret gidermeye sizleri görmeye geleceğiz hocam.
0: İnşallah. Allah razı olsun. Var mı bir isteğiniz, bir arzunuz?
2: Canınızın sağlığı, iyi yayınlar diliyorum hocam. En Allah kısa zamanda olsun. Görüşmek üzere.
0: Allah razı olsun. Olsun. Allah'a emanet olun. Tabii aramalar gelmeye devam ediyor. Çok teşekkür kolay ederiz. Gelsin. Hayırlı günler. İyi çok yayınlar. Sağ olun.
2: Sağ olun. Hayırlı
0: günler. Evet hocam, telefonlar çalmaya devam ediyor. Tabii dinleyenlerimiz arıyorlar. Hakikaten şimdi bazen böyle Umre'de böyle vakit geçirirken böyle beraber tabii muhabbet ettiklerimiz oluyor. Dedik ve tekrardan bir arama geldi. Alıyoruz. Hayır. Alo. Alo.
3: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Nasılsınız?
0: Elhamdülillah, sizler nasılsınız?
3: Hamdolsun, Allah razı olsun. Nasılsınız hocam?
0: Elhamdülillah, sizler nasılsınız abi? Şöyle bir önce bir böyle bir kendini bir tanıt abi. Nereden katılıyorsun yarışmamıza? Evet.
3: Ben Sedat, 18 Aralık umrecilerinden.
0: Evet Sedat abi, hoş geldin, sefa getirdin.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim, Allah razı olsun.
0: Evet Sedat abi, neler söylemek istersin?
3: Valla yani ne söyleyeyim, ben de bilmiyorum. Şimdi Mahmut hocam beni aradı. Ben böyle bir şok yaşadık.
0: Evet.
3: Şimdi hocam ben tam konuyu bilmiyorum. Evet. Bana da hemen canlı yayına bağlan.
0: Evet şimdi biz tabii şey yapıyoruz. Umre için yayın yapıyoruz. Tamam. Burada Umre'ye katılanlar oluyor. Katılmak isteyenler oluyor. Bu noktada tavsiyeleriniz var mıdır? Neler yaşadınız? Bu noktada bir tabii ki de bir eksiğiniz, bir şeyiniz var mıydı? Oldu mu?
3: Anladım. Best hocam, şimdi hepinizden bir kere Allah razı olsun.
0: Ecmeyin, şimdi Allah biz, sizden razı olsun.
3: Şimdi tabii ki şimdi gene Allah nasip etti ama şimdi biz ben kendimi umre yazdırmaya gelmiştim. Mahmut hocamın yanına Allah razı olsun. Şey yaptı yani, onun vesilesiyle biz 5 kişi evet. Umre yolculuğuna çıktık. Yani Allah razı olsun, hepiniz de çok güzel. Yani şöyle söyleyeyim, hayatımın en güzel 15 günü.
0: Evet maşallah.
3: Yani bu, ben hep diyorum yani, mesela konuştuğum insanlarla da mesela şey yaparken, konuşurken böyle normal muhabbet arasında bile hayatımın en güzel 15 günü diye ifade ediyorum.
0: Maşallah, barekallah. Vesile olabildiysek ne mutlu bizlere.
3: Ya Mesut hocam, yani gerçekten yani ben çok memnun kaldım.
0: Allah
3: kendi
0: razı olsun.
3: Kendi şansım adına, yani işte biliyorsunuz benim çocuklar vardı işte.
0: Evet yani evet. Şimdi biraz... Sedat abi, biz o noktada şimdi ben çok konuşuyorum. Çok soranlar oluyor. Bu noktada hani ailesiyle gelmek isteyenler, çocuğuyla gelmek isteyenler böyle bazen çekiniyorlar. Ya benim çocuğum var, nasıl yapacağım vesaire. Evet. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz abi?
3: Şimdi sesimi duyan herkese gidebilir. Ben 1 yaşında bile olmayan 9 aylık çocukla oraya gittim.
1: Evet.
3: Yani
1: evet.
3: Mahmut hocam bile, biz bile çekiniyorduk. Yani evet, orada hatta Mahmut hocam da orada duyuyor zaten sesimi. Yani ben o zaman da demiştik, yani ben eşimle beraber dedik ya, biz bu çocukla ne yaparız? Ya dedi, siz gelin, Allah yardım eder. Ve hakikaten yani biz gittik geldik, yani hiçbir problemle karşılaşmadık. Yani Allah bin kere razı olsun. Yani evet. Gitmek isteyenlere de hiç gözü kapalı, yani gidebilir, hiç problem yok.
0: Evet, siz abi biz... 9 aylık bir çocukla bir de 2 tane daha kızınızla geldiniz
3: tabii,
0: değil mi?
3: Tabii.
0: Evet, evlatla beraber yani, çok da güzel oldu. Rabbim inşallah tekrar nasip eylesin.
3: İnşallah. Yani sesimi duyan herkes, hiç problem yok yani, yeter ki inansınlar. Evet. Allah gerçekten de yardım eder yani, hiç problem yok. Çünkü orası gerçekten başka bir şey ya. Yani evet. Ben o kadar memnun kaldım ki hep diyorum, hayatımın en güzel 15 günü, keşke olsa bir daha gitsem.
0: Allah razı olsun. İnşallah tekrar nasip olur.
3: İnşallah hocam, inşallah. İnşallah yani sizinle de gitmeye nasip olur.
0: İnşallah. Vallahi Sedat abi, şimdi eğer müsaitseniz Temmuz, Ağustos, Ekim, Aralık, siz planınızı yapın, beraber gidelim inşallah.
3: Hocam inşallah diyelim. Diyoruz ya işte, bak nasip ya işte. Ben bir kişi niyetlendik, biz 5 kişi gittik. Biz 5 kişi gittik.
0: Evet.
3: Yani şimdi diyemeyiz ki biz buna yok işte şöyle böyle diyemeyiz. Allah nasip eder ya. Bir evet. Vakte beraber tekrar gittik yani.
0: Evet, evet. Allah razı olsun. Var mıdır Sedat abi söylemek istediğiniz bir şey son
3: hocam,
0: olarak?
3: İsmet hocamın ellerinden öperim.
1: Allah razı olsun. Çok çok sağ olun.
3: Oradaki bütün sizin ekip arkadaşlarına da herkese çok sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.
0: Ecmain Allah sizden de razı olsun. Siz de çok selamımızı iletin. Herkese...
3: Sözünü kestim. Bak çocuklarım burada. Onlar da şimdi seni buradan dinliyorlar. Diyorlar ki bize bir ilahi okusun diyorlar.
0: Okuruz okuruz ya. Onlar için bir giydim beyazları okuruz. Okuyacaktık unuttuk onu. Onlar için okuruz inşallah.
3: Tamam inşallah.
0: Tamam abi. Allah'a emanet olun.
3: Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Çok çok sağ olun. Görüşürüz inşallah.
3: Siz de sağ olun. Güle güle.
0: Evet İsmet hocam.
1: Evet Allah razı olsun. Sedat kardeşimiz de çocuklarıyla beraber hakikat gayretler sarf ederdi. Efendim çok da meraklıydılar. Öyle küçücük çocuğumuz bizim umremizin kabuliyetinin alametiydi. Bundan evet dolayı hocam. Da Cenab-ı Hak fazlalaştırsın diyoruz.
0: Amin hocam. Allah razı
1: tabii
0: olsun.
1: Tabii ben burada yine bir çağrı yapmak istiyorum. Şimdi kardeşlerimiz arıyorlar, arattırılıyor neyse. Ben hasreten istirham ediyorum. Tamam memnuniyetlerini ishar ediyorlar, açıklıyorlar. Ama biz yeterli sayıya ulaşamıyoruz. Şimdi bunu neden ulaşamıyoruz? Ben hakikat düşünüyorum. Mesela ben kardeşlerimizin hepsini birer temsilci olarak yani etrafındaki hacca umreye gidecekleri radyomuza döndürmeleri. Burada iki üç amel işlemiş olacaklar.
0: Evet hocam.
1: Bir, radyonun devamı sağlanmış olacak. Çünkü bura bir masraflı. Bilmiyorum.
0: Evet.
1: Geçen seneler 13-14 bin lira bir elektrik parası geliyor. Şimdi ne geliyor bilmiyorum.
0: Evet hocam.
1: Aylık desen oldukça yüksek bir aylığı var bulunduğumuz yerin. Çünkü hoş, güzel bir mekandayız. Bunun yanında burada uğraşanların tabii ki ücretleri var. Burada bütün zamanını buraya hasrediyor. Bunun için de bunun karşılanması. Biz kardeşlerimizden bir yardım veyahut da bize yardım edin değil, etrafında umreye gidecek olanları bize temsilci olarak döndürmelerini hasreten istirham ediyoruz.
0: Evet hocam. Allah razı olsun. Hocam bir telefon daha geldi.
1: Hay hay buyurun.
0: Hemen açalım. Alo.
4: Hayırlı günler.
0: Hayırlı günler. Buyurun.
4: Ben 18 yılında gittim umreye.
0: 18 Aralık umresine katıldınız.
4: Evet. Evet. Aska Türkler adına konuşmak istedim. Sizleri evet, çok Allah seviyorum. Allah çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın.
0: Yok yok. Estağfurullah. Estağfurullah. Buyurun.
4: İsmet hocamın ellerinden öpüyorum.
1: Allah razı olsun.
4: Gerçekten çok dolu dolu bir umre yaşattı. 8 senedir bir kere olsun çalgılı düğüne gitmedik hocamın sayesinde. Çok duygulandım şu an kusura bakmayın.
0: Yok, estağfurullah. Elhamdülillah ne güzel vesile olabildiysek ne mutlu.
4: Çok teşekkür ederim. Sayesinde radyomuzun sayesinde kapandık. Açık bir bayandık. Rabbim affetsin. Rabbim affetsin.
1: Hem hocam, affeder hem sevaba döndürür.
4: Hocamızı çok seviyoruz gerçekten. Hadime hocamızı Nuri hocamız vardı bizimle katılmıştı. Siz yoktunuz evet, Mesut
0: evet,
4: hocam.
0: Evet.
4: Sizinle de gitmek inşallah nasip olur.
0: Evet.
4: Çok gerçekten çok seviyoruz. Rabbim nasip etti. Herkese nasip etsin.
0: Amin
4: şu inşallah. An şu an öyle bir şey diyeyim ki yani 8 sene oldu ama sanki biraz meyilleniyor mu insan çalgılı düğünlere? Her zaman böyle bir tepki var. Neden evet, böyle birden kestiniz düğünlere gitmeyi? Kardeşimin
1: çok,
4: düğünü
1: çok
4: oldu.
1: Çok iyi gitmişsiniz.
4: Çok herkes akrabalar sanki dışladı öyle bir şey ama çok, gerçekten Allah razı olsun radyomuzdan Kerem Bey'den çok her şeye katlanıyor çünkü Kerem Bey bir tane yani yok başka yok Türkiye'de Allah bir tane razı diyorum olsun. Ben öyle diyorum Rabbim nazarlardan korusun.
0: Amin.
4: Rabbim ailesine sizlerin de hepiniz hocalarımın Kerem Bey'in hepsine Rabbim nazarlardan korusun ilk önce kem gözlerden korusun. İyi ki varsınız, iyi ki tanımışız sizi. Allah razı olsun. Rabbim yine nasip etsin. İnşallah sayenizde kapandık, sayenizde Ümre'ye gittik. İnşallah bir daha nasip eder Rabbim.
0: Amin inşallah. Allah razı olsun. Kerem Bey de mutlaka dinliyordur sizi.
4: İnşallah dinliyordur. Evet. Çok seviyoruz sizi. İyi ki varsınız. Allah. İyi ki bir yerde de diyorum ki ben de bir iyilik mi yapmışım ki Rabbim böyle iyi, hayırlı insanlarla tanıştırmış Allah beni. Rabbim olsun. Hayırlı insanları çıkarmış karşımıza. Çok teşekkür ederiz. Rabbim razı olsun hepinizden.
0: Amin. Cümlemizden inşallah. Biz çok teşekkür
4: dilerim.
0: Ederiz.
4: Çok özür dilerim heyecandan.
0: Yok estağfurullah. Siz bizi de duygulandırdınız. Çünkü hakikaten hani bu noktada ederim. Bizim zaten amacımız, niyetimiz tamamen bu noktada bir şey de olsa, bir nebze de olsa böyle kalplere dokunabilmek. Kalplere dokunabildiysek ne mutlu bizlere.
4: Çok,
0: İnşallah
4: çok
0: bu güzel duyguları şöyle cennette Efendimizle beraber otururken de konuşuruz. Inşallah. Rabbim nasip i̇nşallah. Eylesin inşallah. Dualarınızı da bizden eksik etmeyin. İsmet hocam da çok selam var.
4: Aleyküm selam. Çok seviyorum hocamı. Ayşe hocam var ya dünya tatlısı bir insan. Gerçekten öyle.
0: Allah razı olsun. Dualarınızı eksik etmeyin bu arada. Hocamız için de onlar da biraz rahatsızlar. Dualarınızı eksik etmeyin olur mu?
4: Her zaman. 5 vakit namazınızda duacınız. Allah razı olsun hepinizden. İyi ki varsınız. Rabbim daha da iyi yerlere getirsin. İşinizi Allah gücünüz rast geçsin inşallah.
0: Amin. Allah razı olsun.
4: Çok teşekkür ederim.
0: Sizin vesilenizle biz de buradan o zaman hem Ağızka Türklerine teşekkür etmiş olalım. Hem de size gönülden teşekkür çok teşekkür ederim. Etmiş olalım.
4: Allah razı olsun.
0: Var mı bir isteğiniz, bir arzunuz bizden?
4: Vallahi annem ilahisini okursanız çok sevinirim hocam.
0: Tamam, tabii okuruz. Sizin için özel olarak okuruz inşallah.
4: Allah razı olsun. Annem de sizi çok seviyor gerçekten.
1: Allah razı olsun.
4: Bir Konya gezimizde annenizle gelmiştiniz. O zaman bekardınız, evli değildiniz. Konya gezisinde annem de annenizle tanışmıştı. Çok seviyor gerçekten. Evet. Kadife sesli oğlum diyor hatta size.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür
4: sizden
0: ediyoruz.
4: De Allah razı olsun.
0: Rabbim annelerimizi başımızdan eksik etmesin inşallah.
4: Amin.
0: Onlar
4: amin,
0: için bir
4: amin.
0: İlahi okuyacağız inşallah.
4: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.
0: Ecmain görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
4: Görüşmek
0: çok sağ olun.
4: Üzere sağ olun.
1: Allah razı olsun. Tabii burada bütün
0: evet, hocam.
1: Ahıska Türkleri kardeşlerimizi umrelere bekliyoruz.
0: Evet bekliyoruz inşallah.
1: Ahıskalı insanlar çok böyle mütevazi, çok gayretli, çok sevecen, cana yakın. Şimdi Ahıskalıları özel severiz biz. Çünkü üstadımız Hacı Ali Haydar Ahıskavi Hazretleri diye şey deriz. Şeyhimizin şeyhi olması hasebiyle, memleketlisi, hemşehrisi olması hasebiyle hakikat Ahıskalı Türkleri candan, canı yürekten severiz.
0: Allah razı olsun hocam. Hocam bir mesaj daha gelmiş umrecilerimizden. Merve Yürekli yazmışlar. Hayırlı yayınlar Mesut hocam. Bir 3-4 kardeş vardı hocam, gelmişlerdi belki hatırlıyorsunuzdur.
1: Evet.
0: İnsanlar umreye giden parayı farklı karşılıyor olabilirler. Yani umreye giden insanlar. Ama bence insan ruhunun, psikolojinin umreye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ki İbn Arabi Hazretleri Futuhat-ı Mekkiyesi'nde Efendimizin bir adının da Mudaviul kulum, yani yaraları evet. iyileştiren olduğunu buyuruyor. Gittikten sonra çok daha iyi anlayacaklardır. Rabbim isteyen herkese nasip eylesin demişler.
1: Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun.
1: Araştırmış.
0: Evet araştırmış hocam. Hocam bu da çok önemli. Umre'ye gelen misafirlerimiz bakıyorum mesela bazen hocam. Biz böyle anlatırken işte Medine'de Mekke'de not alanlar var hocam.
1: Evet.
0: Yani telefona not almak değil, eline defteri, kağıdı almış, kalemi almış, not ediyordu hocam. O kadar hoşuma gitti ki aslında böyle misafirlerimiz de var. Ben hani şimdi arayanlar oluyor, hani tavsiyeleriniz nedir diyoruz ama şimdi biz de özellikle bunu tavsiye ediyoruz. Oraya gelmeden önce mutlaka bir siyer okuyun veya videolarını izleyin Efendimizin hayatının. Oraya geldiğinizde de mutlaka not defteri ve kalem getirirseniz
1: en azından gezilecek yerleri şöyle bir gözden geçirmeleri
0: evet.
1: bir bilgi sahibi olmalarına vesile olacak.
0: Bir de hocam şu mesela ben o yazıya baktığımda ben bunu Efendimizin yeşil kubbesinin yanında yazdım.
1: Evet.
0: Ben şu notumu Uhud'da yazdım. Ben şu notumu işte Cennetül Baki'nin önünde hoca anlatırken yazdım diye her okuduğunda hatırlayacak.
1: Evet.
0: O yüzden bence bu çok önemli. Mutlaka gelecek olan misafirlerimiz olur. Bir daha gitmek isteyenler olur. Mutlaka bunu gerçekleştirin, yapın diyoruz hocam. Şöyle bakıyorum mesajlara. Bir mesaj daha var hocam. Selamünaleyküm, hayırlı günler. Ben Gaziantep'ten Canan Özkan. Öncelikle siz değerli hocalarıma selam ve saygılarımı sunuyorum. Umre ile ilgili sorum olacak hocama. Ama öncelikle Mevlan hocamızın Üsküp'te yaptıracak Kur'an kursu yapımı için çalışmamız vardı. Gerek arkadaş ve komşularımla gerek Mevlan Kurtişi fan sayfası olarak toplamda 60 milyar bağışladık.
1: Maşallah.
0: Bir dakika hocam, şey gitti. Daha da inşallah bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bu çalışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Rabbim yaptıkları bu hayırları amel defterlerinde bulundursun. Böyle güzel hayırlı çalışmaya katıldığımız için çok mutluyuz. İnşallah tez vakitte tamamlanır demişler. Hocama sorum şu şekilde, ne kadar doğrudur bilmiyorum ama şöyle bir söylenti duydum. Hem sevindim hem de acaba caizliği var mı diye de şüpheye kapıldım. Bankalar umre için destek veriyorlarmış. Faizsizmiş ve belli başlı bankalarmış. Daha sonra taksitli bir şekilde bunlara ödeme yapılıyormuş. Eğer öyle bir şey varsa caiz midir yoksa şüpheli midir? Sizin bu konuyla alakalı bilginiz var mı? Bu konuya binaen yorumunuz nedir? Hocamdan sınavlara gelecek tüm öğrencilerimiz için ayrıca da akademik başarı olarak istediğimiz hafız ve hafıza evlatlarım için dua istiyorum demişler. Belki Rabbim bizlere siz değerli hocalarımla hayırlı umreler nasip eder demişler.
1: Allah razı olsun. Şimdi bu katılım bankaları.
0: Evet hocam, güzel soru gelmiş.
1: Evet, katılım bankaları umreye gideceklere yardım yapıyorlar.
0: Evet
1: şimdi
0: hocam.
1: Burada kar sistemi olması hasebiyle caiz midir? Caizdir. Efendim, veyahut da işte buraya bize yazılanlara biz şeye yolluyoruz, o katılım bankalarına.
0: Albarak olması lazım hocam. İşte
1: neyse, ben evet. Mahmut hocamız, Kerem kardeşimiz daha iyi bilir. Onlar için ödeme çıkarılıyor. Bunda evet, cevaz var mıdır? Cevaz veriliyor. Ama faizli bankaların yapmış olduğu mutlaka bir faiz bulaşması hasebiyle bunu biz tavsiye etmiyoruz.
0: Evet hocam.
1: İmtihana girecek kardeşlerimizi de Cenab-ı Hak dünyevi, ukrevi bütün imtihanlarını özellikle hususen zannederim bu hafta mı LGS'e,
0: bu hafta hocam herhalde zannedersem.
1: Bu hafta veya önümüzdeki hafta neyse girecek olan bütün evlatlarımıza, talebelerimize Mevlam başarılar ihsan eylesin. Kazanmalarını nasip eylesin.
0: Allah razı olsun hocam. Bir telefon daha var hocam. Hemen alalım. Buyurun. Alo.
5: Alo. Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Buyurun.
5: Mesut oğlum, nasılsınız?
0: Elhamdülillah. Bizler çok iyi. Sizden nasılsınız?
5: Teşekkür ederim. Sen beni bir kere gördün. Ben de seni bir kere gördüm.
0: Öyle mi?
5: Evet.
0: Ha, siz umremize mi katılmıştınız?
5: Ben sizi umrenize katılmadım. İsmet Otoya sor bu kim?
1: Bizim umrecilerimizden.
5: Onuşanın sesinden evet, anlarsa.
0: Ha, İsmet evet, hocam hemen tanıdı.
1: Dere Kızık'tan.
0: Ha. Dere Kızık'tan değil mi?
5: Evet.
0: Evet. Buyurun.
5: Evet. Dinliyorum sizi. Radyonun yanındayım.
1: Allah
5: dinliyorum
1: razı
5: işte
1: olsun. Allah razı
5: onun
1: olsun
5: için aradım ben de.
0: Allah razı olsun. İyi ki aradınız. Sesinizi duyduk. Biz de çok daha iyi olduk. Bizlerden duanızı eksik etmeyin, olur mu?
5: Duam her zaman sizlerle de. Ben oraya oğlum Mesut hoca da biliyor, oraya gitmek değil onu tutmak.
0: Evet.
5: Onu insanların kırmamak.
0: Evet.
5: Eğer insanları kırarsan, ben 2018'de otelin lobisinde kırıldım.
0: Evet.
5: Hani beni onun için. Ben şimdi zaten eğer gidecek olsam gelirim ama gidecek durumda değilim ki.
0: Evet. Rabbim inşallah en kısa zamanda size nasip eylesin tekrardan. Ya
5: artık 75 yaşından sonra ben ancak kendimi idare etmeye uğraşıyorum. Bizim sesini duydum. Çok maşallah, memnun oldum.
0: Allah razı olsun.
5: İlminizi

0: Şimdi haliyle niye kırıldın diye sorsak, o da arkadaşıyla bir takım problemleri vardı. Yani şirketle veya bizle herhangi bir problemi olduğunu tahmin etmiyorum.
1: Evet hocam.
0: O da arkadaşıyla bir takım problemi vardı. Haliyle biz de müdahil oluyorduk. Yani
1: evet
0: şöyle
1: hocam.
0: Yapın, böyle yapın, şöyle yapmayın, böyle yapmayın diye. Tabii 75 yaşındayım diyor. Bizim o Gülsüm Hanım'ın babası da 85 yaşında.
1: Evet, 85 yani, yaşında. Evet.
0: Ve hiç arabaya binmeden hepimizin önünde.
1: Evet, vallahi
0: devam eyledi.
1: Maşallah vardı hocam.
0: Annesi de en az
1: o yaşlarda.
0: Hani 5 yaş ufak olsun bilmiyorum
1: evet,
0: ne olur
1: evet.
0: Da 80'de o olsa o da ondan aşağı kalmadı.
1: Evet hocam.
0: Onun için Allah-u Teala Hacı Hanım'a da en kısa zamanda tekrar gitmeyi nasip
1: eylesin. Evet. Eyvallah hocam. Allah razı olsun.
0: Tabii bir takım kırgınlıklar varsa bunu da af yolunu seçmesi elzemdir, lüzumludur. İnsan 2008 kaç sene olmuş? 8 sene olmuş.
1: Evet hocam, 8 sene olmuş.
0: Bu kırgınlıklar falan unutulması daha elzemdir, daha güzeldir.
1: Evet hocam, Allah razı olsun. Şimdi inşallah bizler tekrardan dile getirelim hocam. Temmuz ayında ve Ağustos ayında öncelikli olarak, tabii Ekim ve Aralık'ta da olacak inşallah, umre turlarımız olacak. Ama öncelikle
0: bilmiyorum,
1: tabii
0: şeye Mahmut Hoca'ya kaç kişi yazıldı yani. Ben yazmaya yetiştiremem diyordu aşağıda ama.
1: Evet inşallah evet. 0540-224-1073 0540-224-1073 numaralı umre hattımıza yazabilirsiniz. Katılmak isteyenler mutlaka Mahmut hocamıza iletsinler diyoruz. Ve bir telefon daha geldi hocam.
0: Evet buyurun lütfen.
1: Alo.
2: Alo, selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
2: Nasılsınız kardeşim?
1: Elhamdülillah iyiyiz. Radyonun sesini kısarsanız, buradan konuşursanız daha net anlaşılacak.
2: Tamamdır, ben uzaklaştım radyodan. Şimdi nasıl geliyor?
1: Şu an daha iyi geliyor. Nasılsınız, iyisiniz?
2: Tamam. Teşekkür ederim ablacığım, iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz elhamdülillah. Buyurun.
2: Rabbim iyilik sağlık versin. Hocam nasılsınız?
0: Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz.
2: Allah razı olsun. Sesinizi duyunca biz
0: Allah
2: daha iyi oluyoruz.
0: İyiliklerinizi
2: arttırsın. Şifa veriyorsunuz.
0: Dünyevi, ukrevi müşkilatlarınızı Allah asan eylesin.
2: Amin. Allah razı olsun hocam.
1: Evet.
2: Allah sizden de, Mesut kardeşimizden de, Ayşe ablamızdan da razı olsun. Ben kendimi tanıtmadım. Esra, Şevval Umresi'nden.
0: Evet.
2: Begüm'ün annesi.
0: Allah razı olsun.
2: Amin hocam. Cümlemizden inşallah.
0: Sesleri
2: çok
0: ayıramıyoruz.
2: Güzel geçti.
0: Az önce zaten konuşmuştuk.
1: Evet, evet.
2: Evet, mesaj yazdım ama bir de arayarak dedim
0: Allah
2: katılayım.
0: Razı olsun. Allah
2: amin
0: razı
2: hocam.
0: Olsun.
2: Allah
0: sağlık gayretinizi
2: Mesut kardeşimiz artırsın. Dedi. Sizinle de çok güzel bir umre geçirdik. Çok
0: Allah
2: çok teşekkür
0: olsun.
2: Ediyorum.
0: Allah
2: buradan
0: tekrarını
2: nasip eylesin. De teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde çok güzel bir dostluk kurduk. Çok güzel
0: Allah
2: bir aile olduk.
1: Elhamdülillah.
2: Hem küçüklerimiz hem büyüklerimiz gayet güzel geçti. Çok şükür hiçbir sıkıntı sorun yaşamadık elhamdülillah. Hepsi de anlayışı da çok iyi insanlardı.
0: Allah razı olsun.
2: Dostluğumuz hala devam ediyor.
0: Allah
2: İnşallah
0: daim eylesin.
2: En kısa zamanda amin hocam. Tekrar tekrar nasip eder Rabbim. Ben
0: amin.
2: Şimdiden çok özledim.
0: Amin
2: Begüm
0: inşallah.
2: Çok özledi.
0: Maşallah. Begüm kızımıza
1: evet.
0: Cenab-ı Hak hayırlı kapılar ihsan eylesin.
1: Amin
0: hayırlı
1: inşallah.
2: Amin
0: kapılar
2: hocam
0: ihsan
2: dualarınızı
0: eylesin.
2: Eksik etmeyin. Dua edip dua bekliyoruz
0: Allah
2: inşallah.
0: Allah razı olsun.
1: Allah razı
2: Ayşe
1: olsun.
2: Ayşe ablamın da çok selamlar. Sizlerden
0: aleyküm
2: de Rabbim razı olsun.
0: Inşallah.
2: Kerem kardeşime
0: aleyküm
2: de çok selamlar.
1: Aleyküm selam. Çok teşekkür ediyoruz. Var mı bir
2: ben
1: isteğiniz, bir arzunuz bizden?
2: Canınızın sağlığı, dua istiyorum sadece.
1: Allah razı olsun.
2: Dua ederseniz.
1: Bil mukabele biz de dua bekliyoruz inşallah. Allah emanet
2: Allah
1: olun. Rabbim
2: olsun.
1: Tekrar tekrar
2: siz
1: nasip eylesin
2: kardeş.
1: İnşallah.
2: Amin. Ecmain çok teşekkür ederim. Selamlar.
1: Aleyküm selam. Evet hocam.
0: Evet.
1: Bir telefon daha geldi hocam. Hemen
0: hay hay buyurun.
1: Alıyoruz. Alo.
3: Alo Mesut oğlum.
1: Buyurun.
3: Ben kimseye kırgın değilim. İsmet Oto'ya da kırgın değilim.
1: Allah Allah.
3: Ben kimseye kırgın değilim oğlum.
1: Allah razı olsun.
3: Yani
1: tamam.
3: Tüm, ben ha, o da arkadaşımla dedi sorun yaşadı. Ben o da arkadaşımla hiçbir sorun yaşamadım. O da arkadaşım bana sorun yarattı.
1: Evet.
3: Onun için ben yine hiç şey etmedim. Ben Allah'a havale ettim.
1: Allah

0: razı olsun.
1: Çırpıngan değilim.
0: Tamam, siz affettiğiniz için Rabbim de sizi affetti inşallah.
1: Ben affettim, ben de hiç etmedim. İsmet Hoca biliyor beni.
0: Ha,
1: ben
0: Allah razı olsun. Ben
1: kimseye gırgın da değilim. Hiç kimseyle sorunum da yok.
2: Mesele yoktur.
0: Allah razı olsun. İsmet Hocam da zaten öyle söyledi. Siz affettiniz, dinledim. Allah da sizi affetti inşallah.
1: Dinledim ben. Ben dinliyorum. Hiç radyoya sabah açıyorum, akşam ezanına da duruyor. Ben dinliyorum.
0: Allah razı olsun anneciğim.
1: Ben Kur'an-ı Kerim'im ile hayatımla uğraşıyorum. Maşallah. Başka bir şeyle uğraşmıyorum.
2: Allah yardımcınız olsun.
1: Paran da olsa para seni kazanmaz. Sen parayı kazanırsın ama para seni kazanmaz. Benim hiç dünya malında gözüm yok.
0: Allah razı olsun. Rabbim daim eylesin inşallah. Var mı bizden bir isteğiniz, bir arzunuz?
1: Ben senden bir isteğim var. Vurgunum ilahisini istiyorum.
0: Vurgunum ilahisini.
1: Evet.
0: Tamam, tamam. Sizin için okuyacağım inşallah.
1: Bu hayat seninle güzel değil.
0: Tamam.
1: Bunu seviyorum o ilahi.
0: Tamam.
1: Allah
0: tamam.
1: Efendim, hocaya da çok selam söyle. Kendine iyi bak.
0: Aleyküm selam.
1: Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Allah emanet olun.
1: Allah emanet olun.
0: Sağ olun. Evet hocam. Şimdi, affeden affedilirmiş.
2: Evet, şimdi ya biz anlatamadık.
0: Evet hocam.
2: Veyahut da anlatmayı başaramadık, beceremedik. Burada kırgınlık babı derken hanımefendinin,
0: evet hocam,
2: işte o zaman bana kırılabilir, ona kırılabilir, şuna kırılabilir, o da arkadaşı zulmedebilir. Zaten oradaki mesele şudur. Yani burada ben bütün giden umrecilerimiz namına söylüyorum. Sefer demek ne demektir? Sefer demek yapılan zulme sabretmek demektir. Şimdi bunu bazen başarıyoruz, bazen başaramıyoruz. Hele hele bizim için çok önemlidir bu. Haliyle mesela diyelim ki 50 kişiyle gittik. 50 kişinin ayrı ayrı halleri var. Biz bu halleri ona göre değerlendiriyoruz. Ve buna da kardeşlerimizden gelenlere de bu şeyden dolayı gelen her şeye sabır yolunu tutmaya çalışıyoruz.
0: Evet hocam.
2: Mevlam da bu yolda gayret etmeyi nasip eylesin.
0: Amin.
2: İşte sefer demek karşıdaki kimsenin zulmüne dayanmak demektir.
0: Evet hocam.
2: Bu sefere çıkanlar çok agresif haller görebilirler. Olumsuz haller görebilirler. Hiç kendisinden görmese yanı başında tavaf ettiğin kimseden görüyorsun.
0: Evet hocam.
2: Mesela geldi adam arabayla girmiş, nasıl girdiyse ayağıma öyle bir vurdu ki o kadar da sakınıyordum. Şimdi ne yapacaksın adama? Oraya birinci kata nasıl girdiyse, bak ki sokmuyorlar. Evet. Ama girmiş. Bir haksızlık mıdır? Haksızlıktır. Ama ne yapıyorsun? Orada Allah ve Resulünün hatırına binaen hepsine sabrediyorsun. Şimdi bu kardeşlerimize ben bu konuda söyledim. Yani karşıdan mutlaka bir olumsuzluk göreceksiniz. İmtihana tabi tutulacaksınız. Şeytanların rütbesizleri değil, rütbelileri sizi takip edecek. Hem de maraşal rütbesinde olanlar, en azılarını oraya şeytan yollayacaktır. Buna da sabredip dua ile geçiştirirseniz hakikat çok güzel mükafatlar kazanırsınız.
0: Evet hocam, Allah razı olsun.
2: Amin inşallah.
0: Şimdi teyzemizin istediği ilahi vardı. Bir de annem ilahisi istenmişti tekrardan.
2: Evet, o ilahileri tamamlayalım isterseniz.
0: Onları okuyalım inşallah, ardından yani, görelim Mevlam neyler, neylerse.
2: Devam
0: güzel
2: ediyoruz.
0: Eyle.
2: Yarın mı havale?
0: Hocam devam edelim. Sonrasında birkaç dakika daha devam edeceğiz. Sonrasında
2: evet,
0: zaten ikindi ezanına yaklaşmış olacağız. Sonrasında inşallah hayır, umre ile alakalı. Tabii geri dönüşleri de Mahmut hocam bize söylerse, eğer umre ile alakalı bir gelişme varsa bize iletsin Mahmut hocamız. Biz de buradan dile getirelim.
2: Duyuralım.
0: Duyuralım diyoruz. Evet
2: tabii
0: hocam.
2: Emir kardeşimiz de çay, su falan bir şeyler getirsin.
0: Evet aşağıdan.
2: Sen çay içmiyorsun.
0: Evet hocam. Yo, ben de içerim hocam. Sizle beraber güzel olur.
2: Allah Allah.
0: Allah'ın izniyle. Normalde çay içmiyorum, evet, ama böyle muhabbet olduğunda içiyorum hocam. Güzel oluyor.
2: Evet, Allah razı olsun.
0: Haydi bakalım o zaman ilahiyle devam edelim.
2: Dinleyelim sizi.

0: Evet efendim, tekrardan Radyo Nida 107.3 yayınında, frekansında efendim canlı yayındayız. WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. 0543 224 0108 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Umrelerimiz var efendim. Temmuz umresi 2 Temmuz diye düşünülüyor ve Ağustos umresi de 11 Ağustos olarak şu anda düşünülüyor. Yani biz bunlara Temmuz'un ve Ağustos'un ilk haftaları diyelim. Katılmak isteyenler efendim 0540 224 1073 0540 224 1073 numaralı umre hattımızdan ulaşabilirsiniz. Şu anda inşallah yayının sonlarına doğru geldik. Karşımda çok kıymetli İsmet Hocam var. Yıllarını böyle umrede rehberlikle geçiren İsmet Allah Gödel Allah hocamız. Hocam şimdi son olarak umreye hasret kalan ama henüz gidememiş dinleyicilerimize kalpten böyle son kapanış olarak hem dua mahiyetinde hem de böyle neler söylemek istersiniz umreye gelecek olan, şu anda hiç gitmemiş ve gelmek isteyen dinleyenlerimize?
1: Şimdi kardeşlerimiz umre derken basite almasınlar, basite düşünmesinler.
0: Evet hocam.
1: Vefdullah, Allah'ın misafiri, Allah Resulü'nün misafiri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hac ve umreye gelenler Allah ve Resulü'nün misafirleri. Yani dünyadayken cenneti yaşamak. Mesela Uhud'a gidiyoruz malumunuz. Evet hocam. Uhud dağı nedir diyor Peygamber Efendimiz, cennetten bir dağdır buyuruyor. Evet. Yani siz dünyadayken cennet dağını görüyorsunuz. Veyahut da Ravza'ya giriyoruz. Şimdi biliyorsunuz artık randevu ile giriliyor.
0: Evet hocam.
1: Ravza nedir? Cennet bahçelerinden bir bahçedir.
0: Eyvallah.
1: Siz dünyadayken cennete giriyorsunuz.
0: Allah Allah.
1: Peki dualarda ne diyoruz? Allah'ım, Allah Resulüne beni misafir eyle. Dünya ahirette beraber eyle.
0: Allah Allah.
1: Şimdi bu dünyada beraber oluyorsun. Yan yana oluyorsun. Karşı karşıya oluyorsun. Ki mübarek kabri şerifiyle senin aranda 3 metrelik bir yol kalıyor. Yani 3 evet. metreye kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaşıyorsun. Tabi orada usul üzere geçmek lazım. Yani böyle çok edebiyle, terbiyeyle efendim, tabi insan merak ediyor, bakıyor hücre-i saadetin deliğinden, göreyim görmeyeyim, orada görmem mümkün değil. Şimdi dünyadayken cenneti temaşa etmek isteyen, dünyadayken cennete girmek isteyen, dünyadayken mesela efendim ayet-i kerime aklıma gelirse hemen söyleyeceğim inşallah. Ne buyuruyor Mevlamız? Kudreti sonsuz olanın sofralarında, dünyevi sofrada bulunursa ahiret sofrasında da bulunur. Mevlamız ve eddim finnâsi bir hac. İnsanları hacca davet et. Ne buyuruyor? Sizin için yapılan mübarek ev. Hattasını söylüyorum. İki peygamberine ne diye dua emrediyor? Hacca ve umreye gelecekler için beytimi rükû yapanlar, secde edenler, namaz kılanlar, tavaf edenler için beytimi temizleyin diyor. İki peygambere emrediyor. Kim için? Senin için. Böyle kıymetli. Veyahut da mesela 70 peygamberin defnolduğu yer, kavimleri helak olan peygamberlerin gelip de Kabe-i Muazzama'da ibadetle hayatını sonlandırdığı yer veyahut da işte tarihin sayfalarına geri dönüş, İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'ın oraya gittiğimiz zaman malumunuz vesile, bunları Zemzem'in meydana çıktığı yer. Şimdi böyle muazzam, bir de hiçbir şey olmasa bile Mesut Hocam kim çağırıyor? Allah çağırıyor.
0: Evet hocam.
1: Kim çağırıyor? Resulullah Efendimiz ne buyuruyor? Kim beni ziyaret ederse şefaatim onun üzerine hak Haktır. Olur. Evet. Birisinde de üzerime vacip olur vacip, diyor. Evet. Kim beni vefat ettikten sonra ziyaret ederse sanki hayatında ziyaret etmiş gibi olur diyor. Evet. Ya bundan daha büyük mükafat var mı ki? Ne bekliyorsunuz? Ne? Evet. Yani geçen de böyle bir cemiyeti düğün olacak kardeşlerimizin böyle bir misafir oldum. Kulak misafir oldum. Ya Rabbim en şeyi 50 bin lira, 60 bin lira, 100 bin lira. Bunlara nasıl para ulaştır? İyi ki zamanında evlenmişsin yani Mesut Hocam ha. Evet, evlenmek hocam. De çok pahalıymış ya.
0: Evet hocam, o karşı tarafa evet. bağlı hocam ya. Elhamdülillah bizim ya, öyle...
1: Kızlarımızı da Allah akıl fikir versin.
0: Akıl fikir versin.
1: Ayşe Nur Hanım tabii akıllı fikirli.
0: Ha, Allah razı olsun.
1: Hanımefendi olması hasebiyle.
0: Kendisi de ailesi de hocam sağ evet. olsunlar hiç böyle zorlamadılar. Siz de mutlaka Allah zorlanmamışsınızdır.
1: Yok, bu bize soran olmadı ki. Gidiyoruz, alıyoruz, geliyoruz, tamam bitti.
0: Evet hocam. Hocam ya evlilik hakikaten bu noktada ben şunu evet. söylemek isterim. Hani yani mutlaka genç kardeşlerimize de buradan söyleyelim. Dinleyenler varsa. Yani zamanla her şey olur. Yeter ki sizin aranızdaki muhabbet bağ oluşsun. Aranızda huzur oluşsun. Bunu sağlayın. Rabbi mutlaka fazlından sizi kereminden zengin kılacaktır ayet hocam.
1: Belki hüleyama mümkün ve salihine midabil min ibadikum ve imaikum in yekunu fukara yunihumullahu.
0: Ya lütfen zorlamayın. Evet. Evlilikleri zorlaştırmayın. Allah vallahi kolaylaştıracak ve hocam öyle kapılar açıyor ki yani siz zorlaştırmadığınızda Allah hiç beklemediğiniz yerlerden kapılar açıyor. Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rabbim tüm kardeşlerimizi en kısa zamanda hayırlı inşallah evlilikler bakın, nasip eylesin diyelim.
1: Anneler günü hasebiyle harcanan para 100 milyar.
0: Ya.
1: Yani 100 milyar. Bu para nereye döndü, dolaştı, nereye gitti? Büyük şirketlerin kasasına aktı.
0: Evet.
1: Peki yani sen bir anneler gününe hediye, o da bir gün. O da kapitalist düzenin meydana sürdüğü evet. bir gün. Sen Allah çağırıyor seni. Mevla evet. çağırıyor seni. Bundan dolayı kardeşlerimiz borçlanırlar mı, harçlanırlar mı efendim ama faize düşecek, kendilerini zora sokacak borçlara girmesinler. Bu evet konuda hocam. Da uyarıyoruz.
0: Evet hocam, bir mesaj daha gelmiş Merve Yürekli Hanımefendi'den. Biz sizden çok memnun kaldık. İsmet hocamıza, eşine, emeği geçen herkese çok teşekkür Allah ederiz. Allah razı olsun. Mesut hocam özellikle ilk gece Medine'yi anlatışınız, tüm çevresini gezmemiz o kadar güzeldi ki anlatamam.
1: Allah razı olsun.
0: Radyodan Efendimizin hayatını anlattığınız derslerin devamını da bekliyoruz. İnşallah diyelim. Gidecek olanlara tavsiyem gittikleri yerin bilincinde olarak gitsinler. O kadar güzel yaşanıyor ki demiş. Çok Allah doğru Allah. Söylemişler. Hakikaten de önceden böyle bakarsanız normal okul dersi gibi öğrenci önceden çalışırsa daha iyi kavrar. O evet. yüzden siz de dersinize çalışırsanız umreye gitmeden önce Allah size mutlaka o çabanızın karşılığını verecektir diyoruz. Efendim son olarak buyurun hocam bir duayla kapatalım olur mu?
1: Amin.
0: Amin.
1: Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَ اللّٰهِ حَمْدًا طَيِّبًا مُبَارَكًا ف۪يهِ جَز۪يلًا جَم۪يلًا دَائِمًا بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ Feyzimizi, bereketimizi arttır ya Rabbi. Allah'ım dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Yapmış olduğumuz şu sohbetlerimizi hakkımızda bağsu rahmet sebebi mağfiret eyle ya Rabbi. Dünyevi, uhrevi bütün imtihanları başarmayı nasip eyle ya Rabbi. İmtihana girecek kardeşlerimize başarılar ihsan eyle ya Rabbi. Evlatlarımıza başarılar ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım dünyada da ahirette de aziz eyle ya Rabbi. Zelil olmaktan sen muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım umrelerimizi, haccımızı bereketli eyle ya Rabbi. Şimdiden Amin. Giden gidecek, gitmeye çalışan kardeşlerimizin şimdiden umrelerini, haçlarını kabul eyle ya Rabbi.
0: Amin.
1: Ya Rabbi memleketimize birlik, dirlik ihsan eyle ya Rabbi.
0: Amin.
1: İslam'ı, Kur'an'ı hakim eyle ya Rabbi.
0: Amin.
1: Şeriat-ı Muhammediye'yi hakim eyle ya Rabbi.
0: Amin.
1: Rızkımızı helalinden bol eyle ya Rabbi.
0: Amin.
1: Haramlardan beri eyle ya Rabbi.
0: Amin.
1: Ömrümüzü uzun eyle ya Rabbi.
0: Amin.
1: Amellerimizi güzel eyle ya Rabbi.
0: Amin.
1: Akıbetimizi hayır eyle ya Rabbi.
0: Amin.
1: Bizleri şu anda dinleyen, amin diyen kardeşlerimizin kalplerinde ne kadar hayırlı muratlar varsa ihsan eyle ya Rabbi.
0: Amin.
1: Şerleri hayra tebdil eyle ya Rabbi.
0: Amin.
1: Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Allah'ım, duaların özü kısası. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, senden ne istiyorsa istiyoruz, lütfeyle ya Rabbi. Neyden sakındıysa sakınıyoruz, sen muhafaza eyle ya Rabbi.
0: Amin,
1: amin, amin. Dahe ve Yasin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.

0: 40 Hadis-i Şerif. İbni Abbas'tan işitildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: herhangi bir Müslüman ki ona büluğ çağıyla iki kız yetiştirir de onları korumayı güzel yaparsa onu cennete koyarlar. Bu hadis-i şerifte özellikle büluğ çağına ermiş kız çocuklara iyi bakmak, onları gözetmek üzerinde durulmuştur. Yetişkin çocukların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması küçüklere nispetle daha güç ve külfetli bulunduğundan onların çilesini çekmek ve sabırla hareket etmek karşılığında Allah Teala'nın cenneti mükafat olarak vereceğini Peygamber Efendimiz haber vermektedir. Bünye ve duygu bakımından erkeklere nispetle daha zayıf bulunan kız çocuklarının bakıma ve korunmaya ihtiyaçları daha fazladır ve önemlidir. Önemli hizmetlerin sevabı da büyük olur. Onun için cennet vaat buyurulmuştur. Bütün bunlar İslam, iman ve ahlakı üzere yürütüldüğü zaman kıymet kazanır. Aksine bir yol tutulursa ebedi felakete götürür.
1: Kırk Hadis-i Şerif.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
3: Kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, senin muhabbetinin tadını, lezzetini tattıktan sonra artık kim başka arayışlara girer? Bir kere yakınlığına eren yüzünü nasıl başka şeylere döner? Ya Rab, bizleri de yakınlığın ve dostluğun için seçtiğin, gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin kullarından eyle. İcraatlarına karşı rıza ufkunu gösterdiğin, hoşnutluğunla mükafatlandırdığın, terk edilmişliğe bırakmadığın, sadakat tahtına oturttuğun, marifetinle donattığın, kalplerini aşkınla yakıp tutuşturduğun makbul kullarından eyle. Vicdanlarına sana dua ve münacatın hazzını duyurduğun ve hizmete adanmış insanlar haline getirdiğin makbul kullarından eyle. Rabbimiz, senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini istiyor ve sana yakınlığa vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz. Ey dualarımıza her zaman icabet eden merhameti sonsuz Rabbimiz, bize de muhabbet ve merhamet nazarıyla bak. Bizden yüz çevirme ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan eyle. Amin. Velhamdülillah.

0: İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

0: hadisi şerif.
1: Ebu Hureyre dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Aziz ve yüce olan Allah, merhameti 100 parça etti de 99'unu kendine alıkoydu ve yeryüzüne bir tek parça indirdi. Bu bir parçadan yaratıklar birbirleriyle merhametleşirler, hatta at yavrusuna isabet etmek korkusundan ayağını yavrusundan kaldırır, onu korur. Bu hadis-i şeriften anlaşılan hükümler şunlardır. Allah Teala Hazretlerinin merhameti sonsuz denecek kadar geniştir ve boldur. İnsanların tabiatında ve bünyesinde merhamet duygusu vardır ve yaratılış mayasında mevcuttur. Aynı zamanda bu merhamet çeşitli tesirlerin altında yok edilmemelidir. Fiili olarak yaratıklar üzerinde varlığını göstermesi için insanların daima bu iyi duygularını çalıştırmaları istenmektedir. Akıl ve muhakeme nimetinden mahrum olan hayvanlarda bile merhamet hasleti vardır. Hayvanların kendi yavrularını nasıl korudukları ve onları nefislerine tercih ederek nasıl besledikleri görülen ve bilinen gerçeklerdendir. Cenab-ı Hak hayvanlarda da merhamet hasletini yaratmıştır. Merhameti çok bol ve geniş olan Allah'ın güzel, rahim ve rahman sıfatlarından feyiz alarak merhametli olmaya çalışmak insanlığa düşen bir vazifedir.
0: Kırk hadisi şerif.
2: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz, en değerli kulların, peygamberlerinin dualarıyla ellerimizi sana açıyor, hamele-i arşın ve diğer melaike-i mukarrebinin lisanlarıyla senin yüceliğini ilan ederek sana dua edip yalvarıyoruz. Rabbim, senden niyazımız bizim gibi aciz ve savunmasız kullarını bildik bilmedik insi, cinni ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terk etme. Allah'ım, rahmetine, fazlına, lütfu keremine, güç ve kuvvetine iltica

ediyor ve bana dostluğunu lütfetmeni, yardımlarınla bizi desteklemeni, koruyup kollamanı, memur kıldığın görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni, başka kapılarda dolaşma ve insanlara el açma mecburiyetinde bırakmamanı ve her zaman koruma ve yardımın altında bulundurmanı diliyoruz. Amin.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida.

Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye güç yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Ey nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu. Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Beni affet Rabbim, affet. Gözyaşlarımla çağırıyorum seni. Ey müminlerin dostu, feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet.

0: Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına gelenleri geri çevirmez. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla dolu. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına dayanamam. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı bağışla. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetin ve şefkatinle beni koru. Beni koru Rabbim.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin. O kalptir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Rabbim, senin yardımını diliyor ve sana tevekkül ediyorum. Ne olur ne dünya ne de ahiret meselelerinde beni çaresizliğimle baş başa bırakma. Ey buraların ve ötelerin Rahman ve Rahim Rabbi. İşte kulluğumla kapına geldim ve huzurundayım. Ey günahkar kullarını affeden Rabbim. Kendine yazık etmiş biri olarak kapının tokmağına dokunuyorum. Ey zalimlerin bile rahmetini umduğu Rabbim. Çok cürümler işledim. Ama yüce divanında diz kırıp boyun büküyor, senden affımı umuyorum. Yüce Mevlam, merhametini esirgeme ne olur. Ben günahkarım, sense bağışlayansın. Günahkar kulları senden başka kim bağışlayabilir? Bu kulunu da bağışla, ey merhameti sonsuz, ey yardım edenlerin en hayırlısı Rabbim.

0: yol kendini açınca.
1: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler. Müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
2: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
1: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
3: Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle, vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrına

0: 40 hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cibril devamlı olarak bana komşuyu tavsiye ediyordu. Hatta zannettim ki Cibril komşuyu varis kılacak. Komşuyu gözetmek ve onu korumak imanın kemalindendir. Komşuya vasiyet demek, ona güç miktarınca iyilik etmek, hediye vermek, güler yüz göstermek, selam vermek, halini sorup araştırmak, muhtaç olduğu şeylerde ona yardımcı olmak ve ona eziyet verecek maddi ve manevi işlerden sakınmak demektir. Komşu hakkını gözetlemek üzerinde Cibril o kadar önemli durdu ki, Peygamber Efendimiz aleyhisselam, komşunun aynen yakın akrabalar gibi insana malında ortak olacakları zannında bulunmuşlardır. Komşu kim olursa olsun ve hangi halde bulunursa bulunsun, ona takat miktarı iyilik ve ihsan etmek lazımdır.
1: Kırk hadisi şerif.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddüs. Allah'ım, senden kalplerimizi imana, İslam'a, Kur'an'a, ihsan duygusuna ve bütün hakikatlere açmanı diliyoruz. Ey ihsanları bitmek tükenmek bilmeyen yüceler yücesi Rabbimiz. Ne kadar bela, musibet ve hastalık varsa hepsinden bizi muhafaza buyur. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Ekremel Ekremin. Bizim anne babalarımızın, dede ve ninelerimizin, bize rehberlik yapan büyüklerimizin, kendilerinden istifade ettiğimiz hocalarımızın, sevdiklerimizin, sevenlerimizin, içinde doğup büyüdüğümüz beldedeki insanların, milletimiz fertlerinin, üzerimizde hakkı bulunan kimselerin, nasihatleriyle bize hayır yollarını gösteren mürşidlerimizin ve nihayet ümmeti Muhammed'in günahlarını bağışla. Amin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
2: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
5: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073 Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Bir ayet,
6: bir ayet,
2: bir hadis.
7: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kılacağı namaz sizden birini yerinde tuttuğu, ailesine dönmesine engel olduğu sürece o kişi namazda sayılır. Buhari Ezan 36, Müslim Mesacit 275, Ebu Davud Salat 20.
2: Bir ayet,
6: bir ayet,
2: bir hadis.
4: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh Resul-i Ekrem'e, "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler söyleyiniz," dedi. Efendimiz de ona, "Göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki olan Allah'ım, tanıklık ederim ki senden başka ilah yoktur. Yalnız sen varsın. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirkinden sana sığınıyorum," diye dua et. Ve bunu sabaha çıktığın, akşama kavuştuğun ve yatağına girdiğin vakit söyle.

0: Alim sanma her giden mektebe, ahlak yoksa yok ilimde mertebe. Ne fark eder? Tut ki cübbe giydirsen, paye versen kitap yüklü merkebe. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 249, Nesai İmamet 42, İbn-i Mace Mesacit 16.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyo Nida.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, sadece Yüce Allah'ın rızası için istenen bir ilmi, sırf dünya malı elde etmek için öğrenen, kıyamet günü cennetin kokusunu bile duyamaz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünler

0: ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
4: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
3: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal, evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Hadid Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 249.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. İsra gecesinde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şarap ve süt dolu iki kadeh getirildi. Resul-i Ekrem bunlara baktı ve sütü aldı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "Seni fıtrata yönelten Allah'a hamdolsun. Eğer şarabı almış olsaydın ümmetin azacaktı," dedi.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haşr Suresi 18. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye cemaate gelirlerdi. Buhari Ezan 9:32, Müslim Salat 129.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyonida.com

Ya Resulallah, sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okurdun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, Nuh aleyhisselam kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurduk. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam,

Ya Resulallah, eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki, sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Ya Resulallah, Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam,

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
5: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
6: Varlık senin ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
5: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073. 0540 224 1073.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır.
1: Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Reklamları dinlediniz.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mü'min Suresi 17. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır. Müslim Müsafirin 210.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim Salat 222.

0: Allahümme Rabbe hâlihi d-da'veti t-tâmme وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: "Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün."

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.

Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın, çok yücesin.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim, Cuma 27.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.
1: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
2: Varlık senin ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
1: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini. Mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.
1: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
2: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
1: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Kasas Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bana bir defa salatü selam getirirse, bu sebeple Allah Teala da ona 10 misli merhamet eder. Müslim Salat 70, Ebu Davud Vitir 26, Tirmizi Vitir 21, Nesai Ezan 37.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa La ilahe illallahü vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir. Bir Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi ecir kazanır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

0: ki Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bir bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ankebut Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar, içinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanı var. Buhari İlim 28, Ezan 61-63, Edep 75, Ahkam 13, Müslim Salat 182-185.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyordu. Peygamber Efendimiz, sizden biri her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz midir buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanabilir diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır ve ondan 1000 günah silinir buyurdu.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrı.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını arttırır. Fatır Suresi 38 ve 39. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz. Buhari Edep 18, Müslim Fezail 65, Ebu Davud Edep 145, Tirmizi 1-12.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. O beni gizlice yad ederse ben de onu o şekilde anarım. Beni bir topluluk içinde zikrederse ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: toplumlar abad olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Rıfktan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i Rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.
4: Huzur bu frekansta, Radyo Nida 107.3.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey gözlerin göremediği, zihinlerin, zan ve bakışların kuşatamadığı, hiç kimsenin hakkıyla vasfedemediği yüceler yücesi Allah'ım. Ey her şeye gücü yeten kudreti sonsuz yüce Allah'ım. En hayırlı amellerimizi ömrümüzün sonunda işlediğimiz ameller, en hayırlı günlerimizi de ömrümüzün son günleri eyle Allah'ım. Ey Alim, ey Halim, hali pür melalimize nigehban olan sen, içine düştüğümüz elim vaziyetlerden bizi çekip kurtaracak sen, bunları ve daha fazlasını yapmak kendisine kolay olan da yine sensin. Senden işte o kolay olanı lütfen ve keremen gerçekleştirmeni diliyoruz. Ey Kerem Sultanı, ey cömertlerin en cömerti Rabbimiz, ne olur Allah bize maişetimizde darlık ve sıkıntı yaşatma. Neticesinin hayır olacağını umduğumuz dualarımızı da reddetme. Amin. Velhamdülillah.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

0: Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, addün, kuddüs. Ey zerrelerden seyyarelere kadar canlı cansız bütün varlıkların kendisine boyun eğdiği Malikur Rikam. Ey en açılmaz kapıları sevdiği kulları için peşi peşine ve ardına kadar açan Müfettihül Ebba. Ey varlığına bir başlangıç ve bir nihayet asla söz konusu olmayıp eşya ve hadiselere sürekli hükmeden Müsebbibül Esba. Talebinden bile aciz olduğumuz dünya ve ukba saadetine vesile olabilecek lütuf kapılarını biz naçar kulların için de arala Allah'ım. Bizi sadece senin emrini yerine getiren işlerle meşgul olan, sadece senin rahmetine itimat edip insanların ellerindeki şeylere karşı her zaman müstani davrananlardan eyle Allah'ım. Dilinde sürekli senin ismi şerifin, gece gündüz ulu dergahına el açıp yana yakıla yalvaran, lezzetleri acılaştıran ölümü her zaman hatırlayıp davranışlarını ölüm ötesi hayata göre tanzim eden bahtiyar kullarından eyle Allah'ım. Ya Rabbena, vadinden dönmek kendisi için muhal olan yegane zat sensin. Bize vaat ettiğin mükafatları lütfet ve bizi kıyamet günü rüsvay ve perişan eyleme Allah'ım.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner, çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman, ya isyan. Üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyum, hakemün, addün, kuddus. Ey dua edenlerin duasına cevap veren, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren yüce Mevlamız. Ey hatalarını fark edip pişmanlıkla kendisine yönelenleri kabul eden sevgili Rabbimiz. Bize de hata, kusur, günah ve isyanlarımızdan dönmeyi nasip eyle ya Rabbena. Ey yolunu kaybetmişlere değişik çıkış yolları gösteren yüce Mevlamız. Sonu cennete ve cemalullah'a çıkan yolları bizlere de göster ya Rabbena. Ey türlü türlü dalaletlere saplananları düştükleri bataklıklardan çıkarıp hidayet bahçelerinde nimetlendiren yegane hadi, bizi de sırat-ı müstakime hidayet eyle ya Rabbena. Ey ümitsizlik vadilerinde çaresizlik içinde dolaşıp duranlara ümit ve reca kapıları aralayan rahmet sultanı, bizim de ümitlerimizi canlandır ya Rabbena. Ya Rabbena, ya İlahena ve ya Mevlana, işlerimizi kolaylaştır. Bizi, anne babalarımızı, büyüklerimizi, hocalarımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, üzerimizde hakkı bulunan kimseleri ve cümle ümmeti Muhammed'i bağışla ya Rabbena. Amin. Elhamdülillah.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey ululuğuyla beraber bize bizden daha yakın olan, geceyi ve gündüzü kuşatan celal ve ikram sahibi Rabbimiz. Günahlarımızdan meydana gelen gam ve tasamızı sana şikayet ediyor. Hesabın zorluğundan ve azabın şiddetinden yine senin rahmet ve şefkatine iltica ediyoruz. Bir zaman kulun Yakup peygamber derdini sana açmıştı. Sen onun hüznünü gidermiş ve o hüzünlü nebiyi sonunda yine evlatlarıyla buluşturmuştun. Bir kere de Nuh nebi dua dua sana yalvarmıştı. Sen onun üzüntü ve tasalarını gidermiştin. Yine Hazreti Eyyub'un duasına cevap vermiş, üzerinde dönüp duran belaları bertaraf etmiştin. Yunus aleyhisselama da aynı muamelede bulunmuş, onun gam ve tasasını da huzura çevirmiştin. Resulün İbrahim aleyhisselamın halini görüp onu Nemrutların tutuşturduğu ateşlerden koruyan da sendin. Ya Rabbi, sayılamayacak kadar çok günahlarımıza rağmen o enbiya kullarına merhamet ettiğin gibi bize de merhamet eyle. Bu aciz günahkar kullarını da affeyle Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.
3: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini. Mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Errahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey rahmeti sonsuz olan Allah'ım, en iyisim sen ol ve beni yalnızlık hissi de dahil her türlü korkudan emin kıl. Belalardan, afetlerden, helak edecek yollardan, dünyada ve ukbada gam, keder, hüzün ve tasa sebebi olabilecek bütün gailelerden muhafaza buyur. Rabbim, sen asla sözünden de vaadinden de dönmezsin. Ne olur bize olan vaatlerini de gerçekleştir. Rahmeti, merhameti, re'feti ve şefkati sonsuz Allah'ım. Beni mahrum bırakmayıp lütufta bulunduğun, alçalmasına izin vermeyip yüksek mertebelere ulaştırdığın, güzelliklerini artırdığın, azabınla değil de merhametinle muamele ettiğin talihli kullarından eyle. Yüce Mevlam, bütün bunları senden ve sadece senden diliyorum. Zira sen gücü her şeye yeten yegane kadir-i mutlaksın.

0: İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم deprem felaketine maruz kalıp enkaz altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşüp yuvarlanmaktan sana sığınırım. Suda boğulmaktan, yangında yanmaktan, kocayıp elden ayaktan düşmekten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın çarpmasından sana sığınırım. Yılan, akrep gibi haşerat tarafından sokulmuş olarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, senden ahu efkan edip sana dua dua yalvaran, sana karşı saygıyla dop dolu olan ve senin yoluna yönelen kalpler diliyoruz. Allah'ım, senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennetle serfiraz olmayı ve cehennemden kurtuluş diliyoruz. Allah'ım, ömrümün en güzel anını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en iyisini de sana kavuştuğum gün kıl. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

0: hadisi şerif. Allah Teala, biz insana ana babasına iyilik etmesini emrettik, buyuruyor. Abdullah İbni Mesud anlatmış ve şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordum ki, amellerin hangisi şanı aziz ve yüce olan Allah'a daha sevgilidir? Buyurdular ki, vaktinde namaz kılmak. Sonra hangisidir? Dedim. Sonra ana babaya iyilik etmek. Dedi. Sonra hangisidir? Dedim. Sonra Allah yolunda cihad etmektir. Dedi. Bu hadisi anlatan dedi ki, Peygamber bu üç şeyi bana söyledi. Eğer ondan daha ziyade soraydım, muhakkak bana daha söyleyecekti. Bu hadisi şerifte sırayla üç amelin fazileti ve bunların önemi belirtilmektedir. Bunların başında da namaz geliyor. Namaz, her gün tekrarlanan ve beş vakitte yerine getirilen adab ve erkanı gözetilerek huzur ve huşuyla kılındığı takdirde fenalıklardan alıkoyan bir ibadet olduğundan, diğer bir hadiste, namaz dinin dayanağıdır buyurulmuştur. Böylece ibadetlerin en faziletlisi sayılmıştır. Namazın hakkını koruyan, ana babaya da saygıda bulunur, onlara iyilik eder. Ana babaya iyilik etmeyen, başkasına hiç iyilik etmez. Tirmizi'nin rivayetine göre, ana babaya iyilik etmeye dair olan ve bir kısım manası baş tarafa alınan ayet, Sa'd İbni Ebi Vakkas hakkında nazil olmuştur. Bunun annesi Ebu Süfyan'ın kızıydı. Sa'd, İslam'ı kabul eden ilklerden olup annesine ziyade hürmet ve iyilik ederdi. Oğlunun kendisine düşkünlüğünü bilen anne, bir gün oğluna şöyle dedi. Bu yeni ortaya çıkan din nedir? Allah'a yemin ederim ki ne yemek yiyeceğim ne içeceğim. Ta ki eski dinine dönersin. Yahut böylece ölür giderim ve sana da ''Ey anne katili!'' denir. Bunu söyledikten sonra iki gün yemek yemedi, bir şey içmedi. Nihayet oğlu Sa'd yanına varıp dedi ki, ''Ey anneciğim, senin 100 tane canın olsa ve teker teker bunlar çıksa, bulunduğum hak dini yine terk etmem. İstersen yemeğini ye, istersen yeme.'' Anne ümidini kesince artık yemeye ve içmeye başladı. Bu hadise arkasından da Allah Teala, ana babaya iyilik etmeyi, şirkte onlara uymamayı emretti. Ayet-i Kerime'nin manası şudur. Biz, insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Bununla beraber, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için sana emir verilirse, artık onlara itaat etme. Akıbet banadır, dönüşünüz banadır. Ben de işlemiş olduğunuz amelleri size haber vereceğim. İşte bu ayeti kerime, Allah'a isyan olmayan şeylerde ana babaya itaatı ve onlara iyilik yapmayı kesin olarak emrediyor. Ana babaya itaatın zıttı, onlara fenalık yapmaktır ki bu haramdır ve büyük günahlardan sayılmıştır. Ana ve baba çocuklarını terbiye ederler ve yetiştirirler. İhtiyaçlarını karşılarlar ve onlara yedirir, içirirler. Bir mükafat ve karşılık beklemeksizin, binbir çeşit selamete çıkarmak için didişirler. Her türlü fedakarlığa katlanırlar. Bu hal karşısında evlat, eğer onların hizmetinde bulunmaz, hürmet ve içten gelen sevgiyle onlara iyilik etmezse, Allah'ın emretmiş olduğu vazifeyi yapmış olmaz.
1: Kırk hadisi şerif.